Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona onun mürşid bir mürşid sevdirerek onun kalbine mürşid talebini sokar. Kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah o kişiye öyle bir mürşid tayin eder ki o kişi mutlaka mürşidini sever. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye ve amini olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakınız ne diyor Allah-u Teala Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde. Diyor ki, kıyamet günü cehennemin kapılarında kafirler birikirler. Kimler kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Cehennemin kapılarında onlar toplanırlar, birikirler diyor. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve içeri girenlere derler ki size Allah'ın nezirleri gelmediler mi? Cevap, geldiler. Peki size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Böyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa gideceğiniz yer mutlaka kıyamet günü cehennem olacaktır demediler mi diyor. Size bugün bu kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size üstelik de Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Cevap veriyor Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerindeki oraya cehenneme girenler cevap veriyor. Evet, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz işitebilmiş olsaydık, yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alsaydı, işitebilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah Teala'nın bu ayette Mülk 8-9-10. Ayetlerinde bahsettiği nezir, insanlarla Allah arasında bir aracıdır. Hani insanla Allah arasında kimse giremez diyenlere ibretle hatırlatmak için bunları söylüyoruz. Burada Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Nezirin dediklerine inanmayanlar aslında Allah'a inanıyorlar. Çünkü Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor kişi. Çünkü Resul onları
Allah'ın kitabıyla o devirde, yaşadığı devirde hangi peygamberin şeriat kitabı varsa bütün kavimlerdeki resuller o şeriat kitabıyla emrederler. Yani son onların yaşadığı devirdeki en son peygamber kim ise o peygambere mutlaka şeriat kitabı gelmiştir. İşte 1400 senedir peygamber yok dünya üzerinde. Son peygamber, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar da olmayacak. Çünkü o Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet onunla hitam bulur, sona erer diyor Allah Teala. Hitam bulmak, sona ermek manasına geliyor. Ve Allah Teala'nın dediği şey son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, aynı zamanda da Nebisi, yani bir Nebi Resul, ama Nebilerin sonuncusu, Resullerin sonuncusu değil. Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi ise 1400 yıl evvel bitmiştir. Yani Nebi Resul kavramının Nebileri, Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resuller bütün kavimlerde kıyamete kadar devam edeceklerdir. Ve insanla Allah arasında Allah'ın elçisi olarak vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Yetmez, Allah Teala bu devirde de hidayetin mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler diyor. Bu devre atıf yapıyor Allah Teala ayet-i kerimeyle. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruluyor. Öyleyse kafirler olsun veya mücrimler olsun, onlar ne isterlerse istesinler, Allah nurunu mutlaka bu devrede de tamamlayacaktır. Onun için sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bu devre aittir, hidayet devrine aittir. Gerçekten Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan birçok din adamı diye geçinen insan var. Korkunç bir düşmanlık içerisinde sadece yalan söyleyerek saldırırlar. Şeytanın emrinde birer kukladırlar. Üstelik de din adamı olarak geçinirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne söylerlerse söylesinler, Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Allah'la insanlar arasına Allah vasıtaları koyar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, cehennem bekçileri cehennemin kapısında o kafirlere derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve o ayetlerle sizi uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Onlar da derler ki

insanlar doğan hidayet güneşinden mutlaka faydalanacaklardır. Hidayet çağını yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile insanlar arasındaki o kimse giremez dedikleri kişilerden biri de biziz ve insanlarla Allah'ın arasındayız. Bununla da bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için olmak. İşte Allah-u Teala'nın adına mutluluk dediği şey bu muhtevayı taşır. İnsan olarak yaratılan herkes mutlu olmak hakkının sahibidir. Ama mutlu olmak bir bedelin ödenmesiyle mümkündür. Bedavadan mutluluk vermiyor Allah-u Teala. Bu bedel Allah-u Teala'yı sevmenin oluşturacağı daire içerisinde mutluluğun da oluşmasındaki en büyük hissedardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'ı zikreden kişidir. Allah kelimesinin ard arda tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu sesli zikir veya diye sessiz zikir. Ama burada da zikir yapıldığı bellidir Allah kelimesi diye tekrar ediliyor. Bir de dudaklarınızı da kımıldatmadan tamamen içinizdeki sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusudur.

Bu kelimeyi zikrederken duyduğunuz mutluluk ve huzurdur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir bütün oluşturur insanlar. Ama siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Neden soruyoruz bunu? Çünkü Allah'a olan sevginizin yüzdesiyle mutluluğunuzun yüzdesi eşittir. Allah'ı seven kişi, en çok seven, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Kim daim zikrin sahibi ise, o Allah'ı en çok sevenlerin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gece uyurken zikirle uyurda sabah uyandığınızda hala zikrin iç dünyanızda devam ettiğini yaşarsanız o geceyi siz uykuda olsanız bile zikirle geçirmiş olduğunuz sonucuna ulaşırsınız. Allah Teala ne diyor? Veskür ismi Rabbike fetebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, ona ulaş. Öyleyse Allah Teala'yı zikretmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman orada bir dayanılmaz güzellik görüyoruz. Kim Allah ile hangi seviyede hemhal ise, onunla hangi seviyede bir ilişkinin standartlarını taşıyorsa, içindeyse, o seviyenin insanıdır. Herkese göre durum değişir. Ama zikrin 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını teşkil ettiğini mutluluğunuzun ölçüsüyle paralel bir dizayn olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Hiç Allah'ı zikretmeyen bir insan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Çünkü mutluluk mutlak surette nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla paralel bir seyri takip eder. Onun için sevgili kardeşlerimiz Osmanlı'da zikir en büyük ibadetti. Ve Osmanlı bu zikre verdiği önem sebebiyle bir cihan imparatorluğunu dünyadaki en adaletli imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı gittiği her ülkeye adalet götürmüştür. Osmanlı gittiği her ülkeye sevgi götürmüştür. Onlar insanları severlerdi. Sevdikleri için onlara kötü davranamazlardı. Kötü davranamamaların arkasında zaten nefslerindeki afetleri çok zikirle
gelmiş olmalarındandı. Herkes ayrı bir tasavvuf dalında ama mutlaka tasavvuftandı. Ayrı ayrı tasavvuf grupları vardı ama herkes bir tanesine intisap ederdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu ülkelerdeki Hristiyanlar, Museviler, başka dinlerin sahibi insanlar varsa onlar aynı çatı altında mutlaka eşit şartlarda yaşarlardı. Osmanlı fethettiği ülkeleri onları sömürmek için değil, onlara İslam'ı ve adaleti anlatmak ve o ülkede yok olmuş olan adaleti yeniden yerleştirmek üzere bir hedefin sahibiydi Osmanlı. Bu hedef cihangirlik değildi. Ülkeleri fethedip bununla övülmek değildi. Ülkeleri fethedip o insanları da mutluluğa ulaştırmaktı. Çünkü işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bütün ülkelerde adalet tam olarak yerli yerine oturmuştur. Ve Osmanlı'nın gelişini başka ülkelerin işgaliyle karşılaştıran o ülkenin halkı Osmanlı'ya sevginin ötesinde hayranlık duyardı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzeldi ki. Bu güzelliğin arkasında Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak yatardı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa'da çok eserleri var Osmanlı'nın. Bu eserlere baktığımız zaman yapılan camilerin vücuda getirilen sistemlerin hep en güzelini oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlığın mutlu olması için Osmanlı tarihi boyunca her şeyi gerçekleştirmiştir. Adalet için yaşamıştır. Ve onu sağlamıştır. İşte Osmanlı'nın torunu olmak, bu sebeple hepimiz için bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak, bu onca ülkeler arasında Osmanlı'ya has olan bir meziyetti. Arkasında da sadece Allah'a duyulan yakınlık söz konusuydu. Bir küçücük beylikten bir imparatorluğun oluşması boşuna değildi. Cihan hakimiyeti yetenek ister. Cihan hakimiyeti her şeyden evvel adalet ister.
Cihan hakimiyeti sevgi ister. Cihan hakimiyeti adalet ister. Bunların hepsi Osmanlı'nın idarecilerinde mevcuttu. Gittikleri yerlerde sayısız eserler bırakmışlardı. Şu anda bütün kervansaraylar, Avrupa içindeki bütün kervansaraylar Osmanlı'nın Avrupa'ya birer hediyesidir. Ne olmuş yani bu kervansaraylar? Olmuşsa kervansaraylar insana hizmetin en güzel örneklerini teşkil eder. Orada bir süre 2-3 ay devam ederdi en az. Bir kervansaraya ulaşan herhangi bir kişinin hem atının hem de kendisinin yiyecekleri karşılıksız olarak onlara ikram edilirdi. O çevrede mutlaka bunun gelirini karşılayacak olan, giderini karşılayacak olan zeytinlikler, yedi kaynakları mevcuttu. Bir taraftan zeytinliklerden zeytinler toplanır, satılır. Oradan gelen gelirle oraya gelene kim olduğu sorulmaksızın belli bir süre orada kalması en güzel ikramlarda mümkün kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı insan sevgisinin bütününe sahipti. Allah'ı seven insanı sever. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada dürüstlüğün en üst boyutlarda sahibi olarak tanınır. Her zaman aynı şeyler söz konusudur. İnsanlar Allah'a ne kadar yakınsa onlardan başka insanlara ulaşan güzellikler o kadar artar. Osmanlı'nın muhtevasında başka tasavvuf kullarının arada küçük farklılıklar olmasına rağmen insanları gerçek mutluluğa ulaştıracak olan bütün şartlara ihtiva ettiğini görüyoruz. Her tasavvuf kulu aynı ideallerin sahibiydi. Hedefleri insanları Allah yolunda mutlu kılmaktı. Başka bir yolda mutlu olmanın imkansız olduğunu Osmanlı çok iyi biliyordu. Sevgili kardeşlerim ve Osmanlı tarihi boyunca bu hep gerçekleşti. Her şeyin en güzel olduğu ortamda Osmanlı çınarı en sağlam devlet standartlarını oluşturdu. Adaletin, hakkın bütün boyutlarıyla gerçekleştiği bir dünya nizamı.
Bütün bunların oluşmasındaki bağlayıcı faktörse sevgiydi. Her şey o sevgi çemberinin içerisinde gerçekleşirdi. Sevgili kardeşlerim, her padişahın mutlaka çocukluktan itibaren bir lalası, Allah'ın bir ermiş kişisi mutlak olarak mevcuttu. İşte Fatih Sultan Mehmet babasına soruyor. Sen padişahı alem değil misin? Babası diyor ki öyleyim. Öyleyse diyor, bu diyor beni ne diye dövüyor? Akşemseddin'i gösterip, onun lalası Akşemseddin, terbiyecisi. Babası diyor ki, beni de döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nizam ki sadece hayranlık uyandırabilir. Burada her şeyi yerine oturttuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in nasıl olup da daha 21 yaşındayken Hristiyanlığın bir bölümüyle Müslümanlığı birleştirebildiği, kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Eğer zehirlenmeseydi, geçebilseydi mutlaka Kızıl Elma'ya yani Roma'ya ulaşacaktı. O zaman Katolikleri de devrin içine alacaktı. Böylece Katolikler, Protestanlar ve İslam alemi bir bütün oluşturacaktı. Fatih Sultan Mehmet bunu yapacağı kesin olarak bilindiği için zehirlenerek öldürüldü. Şehit edildi demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde ceddinize lazım gelen şekilde dikkatle onları çok iyi inceleyerek bakın. İnceledikçe hayranlığınız büyüyecektir. Biz Osmanlı'ya hayranız. Hamdolsun ki tam bir Osmanlıyız. Yani ilk beylikten başlayarak sonuna kadar gelen bütün devirlerde bizim ceddimiz orada mevcut olmuştur. Öyleyse Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Osmanlı'nın başından bugüne kadar gelen kuruluşu anından, Osmanlı'nın varlığı anından bugüne kadar gelen bütün zaman parçaları içinde soyumuzun kimler olduğu bir de soy kütüğüyle kesinleşmiş bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Biz Allah için yaşarız. Ve Allah için ölürüz. Şeytanın karşımıza çıkarabileceği bütün güçlükler bizim için bir şey ifade etmez. Rabbimizi biliriz.
Rabbimize hayranız. Bu aşık olmanın çok ötesinde bir olay. Biz bir hiçiz. Sadece Allah için yaşarız. Hiçliğimizi de çok iyi idrak etmiş durumdayız. Ne isterse Allah-u Teala bize yaptırır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hizmet etmek, Allah için insanlara Allah'ı öğretmek, onunla vazifeliyiz. Hamd ederiz, şükrederiz. Allah Teala bize tasavvuf terbiyesini aldırdı. Tasavvufa dahil etti. Ve onu yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, dünyada birçok ırk yaşamakta. Hiçbirine karşı bir kin duymayız. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Ne deniyordu? Yaratılanı seveniz, yaratandan ötürü. Biz de herkese karşı sevgi besleriz. Bir düşmanlık olmadıkça, bize bir düşmanlık olmadıkça bizim kimseye düşman olmamız mümkün değildir. Bize düşman olanları da sevmeyi öğretti Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın hayat standartlarının en güzelinin o olduğunu düşünüyorum. İnsanın Allah için yaşaması. O, başkaları için yaşamayı da muhtevasına alan bir müessesedir. Öyleyse bu istikamette her şey yapılmalıdır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Başka insanları mutlu kılmaya çalışmalısınız. Meyri Vakfı'nın kuruluşundaki gaye budur. Hep bunları söyleriz, bunları anlatırız. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimiz. Düşmanlık çatısı altında ayırmak değil, sevgi çatısı altında birleştirmek. Öyleyse sevgi varken İnsanların mutluluğu, huzur içinde yaşaması varken neden sevgisizlik, neden düşmanlık ve bunun arkasından tabiatıyla gelecek olan mutsuzluk? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yetecek bir dünya var. Bu dünyada, bu devirde yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kılmış. Öyleyse hedefimiz etrafımıza mutluluk taşımak olmalı. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu için yaşasanız? Her vesileyle acaba ben kime, nasıl,
Ne yapabilirim ki onları mutlu edeyim diye düşünmek asli unsur olmalı. İnsan en çok mutluluğu başkalarını mutlu ettiği zaman yaşar. Dikkat edin, etrafında da birçok insan vardır. Her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah-u Teala size de mutluluk verir. Öyleyse herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, kimleri mutlu edebildiyse onların her birinin mutluluğunun toplamı kadar mutluluk yaşar. Bu karşılıklı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır, nimetidir, hediyesidir. Kim kime iyilik yaparsa Allah da onun karşılığını mutlaka öder. İşte mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçen çok sağlam bir dünya nimetidir. Neden bu nimeti yaşamak varken kin, kıskançlık, haset, Allah'a isyan içerisinde insanlar birbirine düşman oluyor, birbirinin malını çalıyor, hatta birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan uzak büyüyen insanlar bu hataları her zaman yapacaklardır. Onun için çocuklarınızı Allah sevgisiyle yetiştirmelisiniz. Onlara sevgiyi öğretmelisiniz. Allah'ın yolunda öğretilen şey sevgidir. Bu yolun dışında ise sadece nefret öğretilir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlığı incelediğiniz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görürsünüz. Delilleri elimizde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, nefsin Allah'a olan. Fizik vücudun Allah'a kul olması, nefsin Allah'a kul olması, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sonuç mu? Sonuç 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bu dizayn içerisinde insanların bir sevgi sahanı içinde başka insanlara yaklaşması söz konusu olmalıdır. Eğer severseniz sevilirsiniz. Neden sevilmiyorum diye düşünenler varsa şu anda bizi dinlerken, çünkü siz başka insanları, iki tane alternatif var. Ya sevmiyorsunuz veya seviyorsunuz ama sevginizi onlara gösteremiyorsunuz. Başkalarının iyiliği için, başkalarının huzuru için, başkalarının mutluluğu için yaşayan bütün insanlar hep etrafındaki insanlarla ilişkilidir. Onlara nasıl yardım edebilirim diye bir sağlam düşüncenin arkasından koşarlar. Onların herkes dostudur. Ve onlar herkese dosttur. Hiç düşmanları olmaz mı? Olur. Ama onlar ancak Allah'ı tanımayanlardır. Şeytanla ilişkileri Allah'tan çok daha yakın olanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, düşünün bir defa, bize ne kaybettirir ki?
Madem ki Allah'ın kanunu sevenin sevilmesi, öyleyse sevginin hissettirilmesinde büyük fayda var. Ve başka kalpler onları sevdikçe sevdiğinizi bütün konuşmalarınızda, münasebetlerinizde ispat ettikçe daha çok, daha çok, daha çok sevildiğinizi göreceksiniz. Ve siz de onlar sizi sevmeye başladıktan sonra daha çok onları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İşte sizin için her türlü kötülüğü düşünebilen insanları da sevebiliyor musunuz? Onları bir düşman gibi görmemeyi Allah size nasip ediyor mu? Sevgili kardeşlerim, hesaplar insanla insan arasında görülmez. Hesaplar insanla Allah arasında görülür. Öyleyse herkes şu dünya hayatını yaşarken başkalarına karşı davranışlarında hangi yanlışları yaparlarsa onların hesaplarını Allah'a vermek mecburiyetindeler. İkinci bir alternatif yok. Çünkü sistem otomatik çalışır. Her kötülük yapan insan mutlaka derecat kaybeder. Her iyilik yapan insan mutlaka derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi derecat kazanmak olduğu gibi yasaklarının yapılmaması da insana derecat kazandırır. Öyleyse her cepheden ya Allah ile olacaksınız, Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasakları işlemeyeceksiniz. Veya şeytan için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceksiniz, yasakları da işleyeceksiniz. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin Allah için olması söz konusudur. Eğer bizim gerçekten kardeşimizse, evladımızsa, o bu anlattıklarımızın künhüne varmıştır. Ve de bu muhtevada yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alanda mutluluğu kimse yaşayamaz. Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına riayet etmedikçe hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Allah herkesin mutlu olmasını hedef aldığı için bütün insanların o hedefe ulaşacak şekilde Tevrat'ı indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde İncil'i indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. İncelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün özellikleriyle tespit ettik. Hiç kimse bunlar Tevrat'ta yoktur, bunlar İncil'de yoktur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyemez. Bütün elim bilgiler, ispat vasıtaları elimizde. Burada bulunduğumuz çevrede Norfolk'ta kardeşlerimizin 500'den fazla, zaten hepsi o kadar, bütün kiliseleri ve sinagogları dolaşarak ulaştıkları sonuç, 7 Safa ve 4 Teslim'in onların kendi dinlerinde de ayrı dinler zannettikleri, kendi dinlerinde de mevcut olduğunu onlara ispatıyla gerçekleşmiştir. Burada, Norfolk'ta İslam, Hristiyan ve Musevi
dinlerinin bütün mensuplarına birer birer ulaşıldı ve hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'in kendi dinlerinde de mevcut olduğunu gördüler. Ve de hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'e sarıldılar. Ne oldu? Burada Norfolk'ta bir sulh ve sükun kuruldu. İşte sevgili kardeşlerim, o sulh ve sükunun arkasında kardeşlerimizin gayretleri var. Ve Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, 7 Safa ve 4 Teslim'i son derece açık bir biçimde ihtiva ediyor. Her din konusunda o konunun, o dinin sahiplerine kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'in ispatı söz konusu oldu. Sonuç muhteşem. Bir dostluk hem Musevilerle hem Hristiyanlarla İslam arasında kurulmuş durumda. Öyleyse Allah-u Teala'ya neden bu kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz? İşte üzerimize düşen vazife buydu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bu konuda büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Buradaki kardeşlerimizle birlikte ve çok kısa bir zaman devresi içinde mevcut bütün kiliseleri ve Musevilerin ibadet yerlerini dolaşarak hepsiyle ayrı ayrı antat kaldılar. Başardılar. Dünya sülhünün ilk adımı burada atıldı. Bu bütün dünyaya bu konunun ulaşması için bir başlangıç noktasıdır. Neticede fizik standartlarda görüldü ki, evet dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Üçü de zikirdir. Allah-u Teala tarafından üçü de kabule şayandır. Önemli olan Allah'ı hatırlamanız, Allah kelimesini

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yollardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, insanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır. Buna üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek başka insanların kötü taraflarından bahsederek İnsanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da
övmenizi hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir toplulukuz. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukabele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına tarafındaki insanların kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım,
Sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi. Mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala sizi de o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutlu kılar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz.
mutluluk dünyasında gidersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zamanda huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler.

Mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası o aynadır ki Allah Teala da aynı ölçüde bizi sever. Aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, insanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? Beş vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine bakın, onlar beş vakit kılmamışlar. Yedi vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? Beş vakit namaz altıya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in yedi rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa, yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da beş vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının dört rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının üç rekatı farzdır, iki rekatı farz değildir.

İki namazın dört rekatı farzdır, dört rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının dört rekatı farzdır. Sabah namazında iki rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki es salatı namaz, salat tenha korur, muhafaza eder. İnne salatı tenha kötülüklerden koruma giriyor arkasından. Aleyküm selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur. Münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuşta bütün kötülükler. Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, yedi tane ayrı safhayı Allah Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da İnsanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay
en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi ben de ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak? İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitliğine Allah'tan oluyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktarda mutluluğu onun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan, her birinin eşit olduğunu düşünen bir için mutlulukların kazandığı mutluluğun 6 katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarına mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız,
O zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir. Şeytandır. Şeytan bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan kötülüğünü karşındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz. Orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutlu kılın, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır. Oraya ulaştığınız mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsınız. Siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Neyse, herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes sizi kendilerine yardım edecek olan, onları seven hüviyetiyle tanısın. Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun.
zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder. Ve siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak bir ömür geçirirsiniz. Ve yaşamak ne kadar güzel şey diye aklınızdan geçirirsiniz. Hep Allah'a şükredersiniz. Hamd edersiniz. Sizi mutlu kıldı diye. Size huzur verdi diye. Sizi saadet içinde yaşayan bir insan kıldı diye. Onu o kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı, iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cezbe. Hani Allah-u Teala insanı ona verdiği ani bir cereyanla titretir ya, böyle bir titretme Allah-u Teala'nın cereyanının o kişiye ulaşmasını ifade eder. Bu ulaşan ve kişiyi kendi iradesinin dışında bir titreşimle titreten kudretin adı cezbedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vecilet olarak ifade ediyor bunu. Kalbin Allah'tan gelen bir cereyanda titremesi olayını. Kişinin kendi iradesinin içinde olmayan bir konu. Ve Allah-u Teala Enfal Suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innemel müminun ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. İşte muhakkak ki müminler, yani Allah'a gerçek anlamda inanan müminler onlardır ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. İşte bu kalbin titremesi, vücudun titremesi şeklinde tecelli eder. O vücudu titreten Allah-u Teala'nın kalbe verdiği bu cereyandır. Ani bir elektrik sadmesi, ani bir elektrik cereyanı Allah'ın katından kişinin kalbine ulaşır ve kişiyi şiddetle sarsar. İşte böyle bir olay. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman zâdetühüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim ve Rablerine tevekkül ederler. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Herkes cezbeli olamaz. Seçim insanlarda değil. Seçim Allah'ta. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı vecilet kelimesi kalbin bu tarzdaki titremesini ihata ediyor. Enfal Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara imanı artan müminler diyor. Onların imanlarını arttırır diyor. Allah'ı vekil etmek öyle bir müessesedir ki kişi Allah'ın kendisi üzerinde vücuda getirdiği bütün olayları hep Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek karşılar. Onun için Allah-u Teala'dan gelen her şey şereflerin en büyüğüdür. Allah-u Teala ona cezbe vermişse bu
imanın, hakiki imanın başlangıcıdır. Çünkü kişi kendisinin değil, onun dışında olan bir kuvvetin, bilmediği bir gücün kendisini nasıl cezbeyle titrettiğini yaşar. Elinde olmayan bir dizaynda kendisinin dışında bir kuvvetle sarsıldığını görür kişi, bunu yaşar. Bu Allah'ın varlığının o kişi üzerindeki en ciddi açıklamasıdır. Burası tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. O güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yok. Allah bir gayb onun için. Allah'a inanıyor ama gaybde inanıyor. Orada bu kişide henüz gaybi iman vardır. Tahkiki imana girmemiştir. İşte bir insanın tahkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe o kişinin dışındaki bir kuvvetle, şiddetle sarsılması halidir. Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. "Ves-sâbirîne alâ mâ esâbehum." Onlar kendilerine isabet eden şeye sabrederler. Ve onlar kendilerine isabet eden şeye, Allah'ın isabet ettirdiği şeye sabrederler. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala, biz diyor senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor herkesi. Musibetlerle Allah Teala'nın imtihan ettiği insanlar, bakalım Allah Teala'ya karşı ne diyorlar? Bir basit misal verelim. Bir kadın bir çocuk doğuruyor ama çocuk kötürüm. Ne ayaklarını ne kollarını kullanamıyor ama doğmuş. Kadın ellerini kaldırıyor Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyor, neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu çocuğu? Ben sana ne yaptım? Niçin beni bununla cezalandırıyorsun? Bir başka kadın da gene Allah-u Teala ona bir kötürüm çocuk vermiş. Bu kadın şükrediyor Allah-u Teala, ya Rabbi diyor, sen bana normal bir çocuk vermedin. Bu bana verdiğin çocuk kötürüm, yerinden kımıldayamıyor. Anlıyorum ki beni annelerin en üstünlerinden yapmak istiyorsun. Bana ömür boyunca güç ver yüce Allah'ım. Ben bu çocuğu sağlıklı bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışayım. Ben bu çocuğu bana layık gördüğün için sana, senin huzurunda sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü böyle bir olay bana Veysel Karani Hazretleri'ni hatırlattı. Onun da annesi böyleymiş, kötürümmüş. Ya Rabbi, öyleyse bana güç ver, kuvvet ver. Ben şu anda çok güçlü hissediyorum kendimi. Bu çocuğa kendimi adayacağım. Ve inşallah ona en güzel şekilde baktığımı ispat edeceğim sana. Ya Rabbi, bu da ancak senin bana güç vermenle, kuvvet vermenle gerçekleşir. Ama bu çocuğu en güzel standartlarda sana layık bir evlat olarak yetiştireceğime,
Sana senin huzurunda söz veriyorum ey yüce Allah'ım. İşte böyle söyleyen kadınlar da olabilir. Bunlar, bu insanlar güçlükler karşısında, Allah'ın musibetleri karşısında yılmayanlardır. O musibetlere sabredenlerdir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız ruhumuzu. Mutlaka hayattayken ona ulaşacağız, rücu edeceğiz Allah-u Teala'ya. Allah'a ruhumuzu hayattayken geri döndüreceğiz, rücu ettireceğiz. Sonra da Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 157'de diyor ki, Allah'ın rahmeti ve salavatı bu hidayete eren bu insanların üzerinedir diyor. Ruhunu Allah'a rücu ettirmek üzere, geri döndürmek üzere harekete geçenlerin üzerinedir diyor Allah'ın rahmeti ve salavatı. İki grup nur. Rahmetle farz ve rahmetle salavat. Burada rahmetle salavattan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse Hac suresinin 35. ayet-i kerimesini bir defa daha okuyoruz. Yarıya kadar gelmiştik. Ellezine izâ zükürullâhi vecilet kulübühüm. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Es-sâbirîne alâ mâ esâbehum. Ve onlar Allah'ın kendisine isabet ettirdiği şeyden, musibetten, musibete sabrederler diyor. Kendisine isabet ettirdiği şeye sabrederler diyor. Burada Allah Teala musibeti kastediyor. Vel mukimis salati ve salatı namazı ikame ederler. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun ve onları rızıklandırdığımız, bizim rızıklandırdığımız şeyden, onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala. Burada rızkın infakı ayrı bir olaydır. Bir insanın malı vardır, onu verir. Allah o kişiye o malı vermiştir. Allah o kişinin tarlasına buğdayın bol miktarda vücuda gelmesini sağlayarak o kişiyi tarlasını verdiği buğdayla rızıklandırmıştır. Bu bir rızıktır. Allah bize tarlamıza mahsul verdiği zaman, ağaçlarımıza armut, erik, elma, meyve verdiği zaman bizi rızıklandırır. Allah'ın verdiğinin adı rızıktır. Kim bu rızkı alır da başka birisine verirse o kişi diğerini rızıklandırmış olmaz. O kişi diğerini infak eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak eder. Bu fizik standartlarda bir insanın başkalarına faydalı olması halidir. Başkalarını rızıklandırması halidir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bir de kişinin fizik vücudunun nefsini rızıklandırması vardır. Ne zaman zikir yaparsanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da mürşidinize tabi olduktan sonra bu zikri yaparsanız, Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala daha evvel En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzü yarmıştır, göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Diyor ki Allah-u Teala orada فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرُهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isterse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Yeşra sadrehu, onun göğsünü yarar, şerh eder. Lil İslami, teslimi için, o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yarar, şerh eder diyor Allah Teala. Ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman mürşidine tabiyetten sonra Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. Ve bu sebeple o kişinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Neden? Çünkü iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O kişinin kalbine zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin zıttı kutbu oluşturduğu için kalbi tamamen dolduran rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. İşte böyle bir işgal etme müessesesi o kişinin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ne olmuştur? Fizik vücut zikir yapmıştır. Fizik vücut zikri niçin yapmıştır? Nefsin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşsın diye. İşte böylece Allah-u Teala'nın verdiği rızkı fizik vücut bir nafaka olarak o kişinin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Nefse nafaka verir. Allah'ın rızkı olan rahmet, faz ve salavat nurlarını o kişinin kalbine göndererek. Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala gene kalplerin titremesinden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ يُوتُونَ مَا آتَمْ Onlar verecekleri şeyi verirler. Yani Allah'a vermeleri gereken, ulaştırmaları gereken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ve kulübühüm becûnetün ve onların kalpleri titrer diyor Allah-u Teala. Ennühüm muhakkak ki onlar ilâ rabbihim râciûn. Muhakkak ki
onlar Rablerine rücu edenler, geri dönenlerdir. Ruhlarını hayattayken Rablerine, Allah-u Teala'ya ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala.

müessese, sevgili kardeşlerim, herkeste oluşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cezbe sahibi olacaktır diye Allah'ın bir kaidesi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala cezbeyi verir. Yalnız bir şartı vardır. Cezbe hiç kimse de kendi kendine ulaşmaz. Bu sebeple tasavvuf müessesesi, tarikat müessesesi ve Kur'an insanları mürşide ulaşmayı mecbur kılmıştır. Kur'an mecbur kılmıştır. Mürşide tabiyet farzdır. Farz mıdır? Bakın ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan, amin olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman birinci takvanın sahipleri, şimdi ikinci defa takva sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan vesilenin adı mürşittir. İrşada ulaştıran kişi. O bir veli olabilir. O bir veli resul olabilir. O bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resul olarak, kainatın peygamberi olarak insanları hidayete erdirdi. Her devirde, bütün zaman aralıklarında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün kavimlerde yaşar. Allah Teala bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta yaptığı çok açık bir, gerçekleştirdiği çok açık bir olay var. Bu olay sevgili kardeşlerim, Allah'ın o insanlara uygun gördüğü bir yardımdır. Allah Teala bütün insanlara yardım etmek ister ama sadece layık olanlara bunu yapar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan yardım alarak mürşidine ulaşması ve tabiyetini ifade eder. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur. Onun için cezbe sahibi olan bir mürşit Allah'ın sevgilisi olduğunu o cezbesiyle hayatı boyunca yaşar. Allah-u Teala'nın dilediği an onu şiddetle sarsması
Rabbinin onu sevdiğinin kesin bir işaretidir. Ve kalbin titremesi asıldır. Mürşide tabi olmak bu sebeple mutlaka farzdır. Bir insan mürşidine tabi olduğu zaman acaba nelerin sahibi olur? Buna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanlara emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vererek onu ikaz etsin diye, uyarsın diye. Devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelir ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmak günün geldi, vücudu terk et. Allah Teala'nın davetiyle karşı karşıyasın. İşte bu olay kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşir. Kim ihsanla tabi olmuşsa, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbine tecelli etmiştir. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru toplandıktan sonra o kişi huşuya ulaşmıştır. Onun üzerine hacet namazını kılmıştır. Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman cezbeli bir mürşitse o kişi de gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyse onda cezbe oluşması kuvvetli bir ihtimaldir. Cezbeyi Allah'a yakınlığın mutlak şartı olarak düşünmeyin. Bir kısım insanlar vardır, Allah onları sever ama onlara cezbe vermez. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, nefslerini Allah'a teslim ederler ama cezbeleri yoktur. Öyleyse cezbe sahibi olmak mutlak bir hüküm değildir. Bir kısım insanlar cezbe sahibi olabilir, bir kısım insanlar olmazlar. Öyleyse cezbeyi kime vereceğini Allah tayin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemden kurtuluşunuz mümkün olmaz. Bunu bir defa daha altını çizerek sizlere ulaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın güzelliklerinden hiçbirisini yaşayamazsınız. Ne yazık ki zamanımızda din öğretisinde bu konu yer almamıştır. Dinlerini asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenen, Kur'an-ı Kerim'e bakmayan, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle ilgilenmeyen din alimleri ne yazık ki insanları o kitapların standartları içinde değerlendirirler. Ne kendileri cezbelidir ne de başka insanların cezbesine tahammül edebilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bir insan cezbeli olan birisinden el öpmedikçe cezbe sahibi olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbeliydi ama cezbeyi Cebrail aleyhisselam'dan aldı. Nasıl olmuştu olay? Hadi gelin beraberce bakalım. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün hatta bazı seneler 40 gün o mağaraya çekilirdi ve orada tek başına kalırdı. Bütün insanlarla 40 gün süreyle ilişkisini keserdi. Yanına aldıysa sadece kuru ekmekti. Kuru ekmek ve su. Orada o 40 gününü bütün insanlardan çekilerek Allah ile baş başa kalarak geçirirdi. Peygamberlik gelmeden evvelki olay. Bir gün gene öyleyken, yani 40 günün hangisinde olduğunu bilmiyoruz olayın, Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde temessül ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü ve ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmiyor. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Ama hafifçe irkilmişti. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attığı zaman ulaşmıştı ona. Kolayıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavradı. Ve de dedi ki ikra bismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku dedi. O bunu derken Allah'ın cereyanı cezbe İkisine birden geldi, şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra cezbeli oldu. Sevgili kardeşlerim, bu cezbeden 30 yıl sonra Hazreti Ali devrin İmamı oldu ve görev ondaydı. Emirül müminin, müminlerin emiri.
Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi. Nebi Resul'dü. Ondan sonra gelen Hazreti Ebu Bekir, Nebi veya Resul olduğuna dair bir işaret yok. Ondan sonra gelen Hazreti Osman,

Hazreti Ali. Her biri devrinin halifesiydi. Öyleyse bulundukları devrede mutlaka huzur namazının imamıydılar. Ölümlerine kadar da devam etti bu olay. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali şunu söylüyor mescitte sahabeye: "Ey sahabe, ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim. Size ne oldu? Ey benim aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, cezbeniz nasıl böylesine yok oldu?" Cezbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin alameti farikasıydı. Başkalarından onları farklı kılan bir özellikti. Sahabenin hepsi cezbeli miydi? Hayır. Bir kısmı cezbeli değildi ama onlar da gerçek Müslümanlardı. Sevgili kardeşlerim, gerçek Müslümandan muradımız ne? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, viradelerini Allah'a teslim edenler. Bütün sahabe bu özelliklerin sahibiydi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize de bu konumuzun muhtevasını nasip kıldı, bizi de cezbe sahibi kıldı ve bizim bugün yüzlerce kardeşimizde, binlerce kardeşimizde cezbe hamdolsun ki bir işaret olarak mevcuttur. Cezbeli olan hamdolsun ki çok sayıda kardeşimiz var aramızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, cezbe bahsinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın son derece güzel bir olay olan cezbesiyle hepinizi nasiplendirmesini, hepinizi cezbeli kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi, Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan
para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları
Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam, ikincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın, kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri İki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi
İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasında içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı.
ve yedinci safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhunda bir, fizik vücudunda iki, nefsinde üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan
14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette
O kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin. Yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile
gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Hakka Tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silm kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silm kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır.
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşevne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenevut tâgûte en yâbudûhâ ve enâvû ilâllâhi lehûl büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Allah'a ulaşmayı dileyenlerde, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu veçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Hmm.
Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı." İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına

eşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bunlar 14 asır evvel sahabe, gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradelerini de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ya siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını
Acaba sahabe irşat makamını

Sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah Teala o sabikunel evvelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirinden de bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakın takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde
daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah-u Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde
sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları
büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayeti kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin,
ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek
bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar,
hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah Teala diyor ki yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki men kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünsarun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya
dönerek ulaş ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa yönelerek, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin.
ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iş dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer İç dünya saadeti olarak budur.
Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya adı verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç.

Hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kiremen kertemi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Duyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir.

Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iş dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa? Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan
öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını, kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınızla paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. De daima yenüstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

Bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvav'ın ötesi var mı? Ulelvav'dan sonra kişi nüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulelbab, ihlas ve selah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel. Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettelilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarım arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde ey ruh Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-ül hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, benim aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın, hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek özü hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, İnnel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Gene aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah Teala salsalin adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve
can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Neden? Üstünlüğü ne insanoğlunun? Kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah Teala'ya Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bir kısım insanlar da Allah Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır.

Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut, susma demek. Sukut, düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor, İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan İblis. Ve secde etmiyor. Kibirli İblis. Allah Teala diyor ki, ya İblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama İblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah-u Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis.

Atalarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Âl-i İmrân 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmileri ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil. Tabi olanlar, çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de
alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Olay üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına
ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmittel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşid önündeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittaza ila rabbih meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek bir tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devinimim olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu size öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz alarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek hayrın taşıyıcısıdır. Seven insanlar birbirleri için yaşarlar. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini severek hayat bulurlar. Bu sevginin başı Allah'a karşı duyulan sevgidir. Muhakkak ki en çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'a olan sevginiz çoğaldıkça etrafınızdaki insanlara karşı olan sevginiz de çoğalacaktır. Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle faz. Faktörünü evvela taşır. O kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle fazlaların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlara karşı nefret duymayın. Kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini
ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasletleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemeyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse o kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah-u Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim. Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah-u Teala kısası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır, o zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını
Anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevilirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duyguları Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır. Biz sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gelebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Ve kalbinizden bu geliyorsa, sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler. Nefslerinde öfke afeti vardır, kin afeti vardır, nefret vardır, olabilir. Onlar size kendi gözlükleriyle bakacaklardır. Ve nefret edeceklerdir. Ama eğer siz onları severseniz, onların nefretini affetmek büyüklüğünü gösterebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa ne kaybedersiniz ki? Sevgiyi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de, sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için o hiçbir zaman
Zor değildir. Zor değildir. Bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır. O zaman bütün bir dünya, bütün kareleriyle yalnız sevgi üzerine kurulur. Bilirsiniz, o kişi sizden hiç güzel bir şekilde bahsetmez. Ama ne yazar ki? Eğer siz onu sevebilirseniz, onu affetmek hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları içine alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler, kini körükler, nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır. Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün
yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse, son deminde mutlaka hepsi için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke, bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğu zaman, tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizayn içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu bilin. Aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da, edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim. Allah yardım ederse kişi daimi zikrin sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla
sizi giderek daha çok, daha çok, daha çok zikre getirir. Ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu, mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu, Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Davet edene vardır. Davet ede günün yarısından daha çok zikrin, günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktığı bir muhteva taşır. Fizik vücudun teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirseniz, daimi zikirdeyseniz, nefsinizde kin yoktur. Öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur. Tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun en üst boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse, o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz. İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte sevgili kardeşlerim, bu dengeyi, nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta, daha üst boyutta dondurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz.
zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolda yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onların sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifade eden davranış biçimlerinden siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daimi zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de.

Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Damla, damla, damla, damla, damla. İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çifteceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kalbiniz, kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla insanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman insanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını daha doğru bir ifadeyle rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabidir. Sizi de edip alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için, etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edilecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun onların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki

Yaşamak. İnsanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça, onlara yardım ettikçe asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi sevgiyi, nefret nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmadıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci hedef ikincisini, ikinci hedef de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız, sizden etrafınızdaki insanlara onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah Teala hepinizi başkalarını yaralamak, başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil, hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgiyi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz. Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah'tan size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. Bu kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsanız, başka insanların mutluluğunu harcıyorsanız, zamanınızı, paranızı, o zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe
mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız. Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün. Siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, mutlu kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Burada Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti. Sevmeyi öğretti. Karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın
bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa böyle bir yaşantıyı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun, insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok, ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şeyi üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız. Yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihir Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum bileşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz bileşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan her kötü davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek.
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun lafta kalması bize en çok üzen husustur. Eğer severseniz ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Eğer severseniz Allah-u Teala'nın sizin için duyduğu ya da gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun size ödenecek olan bir faturası vardır. Sevginin karşılığı sevgidir. Eğer severseniz başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevinirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir.
artarak gelir. Siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizden, sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan ulaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyeyim bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir beraberliğin
insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak diğer kalbe ulaşır. Eğer iki kişi de Allah'ın yolundaysa, ama zulmani insanların o kapkara karanlık suratlarına baktığınız zaman zaten şeytanın izlerini hemen yakalarsınız. Onlarda sevgi yoktur. Onlarda nefret vardır. Menfaat vardır. Hakim olma hırsı vardır. Sizlerde sevgili kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak, gerçekten sizi sadece Allah'ın elinde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasına alır ki? İnsanlar hakkında onları zem edecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler güzellikleri davet eder, çirkinlikler çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin, sevgili kardeşlerim. Onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın.
Onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başıma ağır bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız onu ne ölçüde sevdiğiniz onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek, 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani %5 seviyorsunuz demektir. Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamun etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvesini verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız. International Mihir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur ve resmen bu hüviyetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Aranızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında
dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi, hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek, Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek, yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz, Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah-u Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah-u Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın, 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında
o kadar yücedirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir. Derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, siz yüzden davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz? Güzellik güzelliği celbeder. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman? Herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçirecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olan sevgili kardeşlerim. Sevgi
temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla, hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa, bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz, başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi, sevgiyi fetheder. Nefrette, nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz, o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi, dış dünyanızda da aksettirmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlarda bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mesture, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz. Balancı bana kötü davrandı, sebebi mutlaka budur dersiniz. Size göre bir sebep vardır.

Ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça İblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var. İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefret intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları. Sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirseniz, bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi sizinle başka insanların arasında daima vardır.

severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim? Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek olan bir davranışın içine girmiyorsunuz? Neden? Sevgisizliğin sizi nereye ulaştırabileceğini zannediyorsunuz? Başkalarını kötülediniz, yanlış şeyler yaptı, siz de onu kötülediniz. Etrafınızdaki insanlara hep onun kötülüklerini anlattınız. Peki ne kazandınız? Evvela sordunuz mu kendinize, ben falancanın kötülüklerini etrafımdaki insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartları ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun. Ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları benimle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum? Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötülediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına neler söyleyecektir demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz. O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki İblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki, o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız, o zaman size düşman olabilir mi? Düşmanlığın arkasında sebepler vardır.
Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman bu iki kişi her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün 4 kişi olacaktır. 4 kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halisiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın emredeceği muhteşem bir sevgi halisi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet, geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim, o Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun. Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felakette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah felakette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet, Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik, sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır, kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırılıyor Allah Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı? Geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine ulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu, açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala atlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitedin-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah-u Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar, dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar, dönüş hızlarını ona aktarıyorlar, tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz, eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden belki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesine, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesine ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvara herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Ve Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, hanif dininden başka bir din hiç olmamış bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları hanif fıtratıyla yaratması, yani bu hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek de Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Dilediğimden eminim. Defalarca diledim. Ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum. Oruç tutmak da bana çok açlık veriyor. Zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, iki tane sebep yok, bir tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip, doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik, ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz, mutlaka hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın.

de 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız diline ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür. Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki birinci kat cennete bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak. Bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da,
zekat da, zikir de

size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur. O kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah-u Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak, hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda
her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz, hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bu konumuzda sizlere bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin üçüncü ayağı. Bu ifade yanlıştır. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir. Bu da yanlış sevgili kardeşlerim. Akaidin dört ayağından üç tanesi yanlış. Bunların hepsinden daha üstün bir yanlışlık var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık Resul gelmez iddiası, o da yanlış. Öyleyse konumuza adım adım girelim. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesinin bir bölümü yanlış. Çünkü nebiler gerçekten peygamberlerdir. İfade doğrudur. Nebiler peygamberlerdir. Yalnız nebiler peygamberdir. Tabii bu nebiler aynı zamanda da resuldür. Ve peygamber olanlar nebilerdir. Nebi resullerdir. Veli resuller hiçbir zaman peygamber olmamışlardır. Olmaları da mümkün değildir. Öyleyse şimdi muhtevaya bakıyoruz. Aynı kişiler nebi olunmayan, nebi olunmadan resul olunmaz diyorlar. Aynı kişiler nebiler peygamberdir diyorlar. Yani peygamber olunmadan, bir kişi kainatın peygamberi olmadan herhangi bir kavmin resulü olabilecek. Mana oraya geliyor. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlarsa, ki bu ayakta, dördüncü ayakta bu olay var. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Onlara göre resuller de peygamberler, nebiler de peygamberler. Ama resuller kendilerine kitap verilen peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler. Saçmalığın dik alası sevgili kardeşlerim. Her şey yanlış. Nereye bakarsanız her şey dökülüyor. 14 asır sonra İslam'dan geriye sadece bir iskelet kalmış. İslam'ın eti, kemiği, her şeyi yok olmuş. Bacakları koparılmış, kolları koparılmış. İslam mahvedilmiş sevgili kardeşlerim. Şimdi İslam'ı yeniden hayata getirmek, ihya etmek Osmanlı'nın bugünkü torunlarına düşüyor. Osmanlı mirasının sahiplerine. İşte sizler hepiniz Osmanlı'nın bugünkü temsilcilerisiniz. Yani Kırgızistan Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Türk Cumhuriyeti, hepsi Türk Cumhuriyeti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti diyoruz kendimize. Ama bir şeyi daha ilave etmemiz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Osmanlı Türk Cumhuriyeti. Damarlarımızda Osmanlı kanı akıyor. Asırlarca evvel bir cihan devleti olan, cihana hükmeden Osmanlı'nın torunları olmakla biz iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, tavsiye ederim. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye tarihinde Türkiye'nin Osmanlı'nın yükselme devresini bir okuyun. 1299-1699. 400 yıl. Adım adım cihan hakimiyetine gidiş ve nizame alem olmak. Aleme, bütün dünyaya nizam veren Osmanlı olmak. Sonra bu hale gelmişiz. Osmanlılığımızı unutmuşuz. Yetmez. Eğer bize okullarda öğretilen Osmanlı tarihine bakarsanız Osmanlılığımızdan utanmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok soka yutturmuşlar bize. Hakikatler ne kadar çok gizlenmiş bizlerden. Şimdi adım adım ortaya çıkıyor her şey. Konumuza geliyorum. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir ifadesi. Nebilerin peygamber olması itibariyle doğru. Ama kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi, kendilerine kitap verilmediği hususu yanlış. Resullerin kitaplarıyla hükmederler, o da yanlış. Evvela nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimlerinin çoğu için onlara kitap verdiğini söylüyor. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti İsmail'e, Hazreti Yakub'a. Allah-u Teala isim isim saymış. Elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermiş Allah-u Teala. Ama daha pek çok Nebi adı geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, kendilerine kitap verilmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir Nebi, kendisine Nebi olarak Allah-u Teala kitap veriyor. Bizim saflar diyorlar ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor son nebidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar akaidde bunu uyduruyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Ama peygamber ifadesi neyse ki doğru, bir doğru olan tarafını yakalayabiliyoruz gene çok şükür. Sevgili kardeşlerim, her bir ayette Allah Teala o peygamberine kitap verdiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Ayetleri bulup birer birer sizlere sunmak da bizim üzerimize borç olsun. Ama şimdi sizlere bu konuya son verebilecek olan asli ayeti söylemek istiyorum. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki biz o zaman ki nebilere dedik ki ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Nebilere kitap da verdiğini, hikmet de verdiğini söylüyor. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Allah Teala başka ayetlerde nübüvveti ve kitabı birlikte verdiğini, nebilerin o kitaba dayalı olarak hükmetmesini sağlamak üzere olduğunu söylüyor. Bizim ihtarlar arasında bu konu geçti ve son derece açık olarak Allah Teala nübüvveti kitapla birlikte verdiğini ve o kitaba dayalı olarak nebinin, peygamberin hükmetmesini emrediyor. Bunun bir Allah Teala tarafından kanun haline, usul haline getirildiğini buyuruyor Allah Teala. Ama olay açık ve kesin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konudaki bütün ayetlerle beraber bir defa daha huzurlarınızda olmak istiyoruz. Onun için bu konuşmamızda bir defa kesin olarak şunu ispat ediyoruz ki Allah Teala ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Yani kitabı nebilerine verdiğini söylüyor, resullerine değil. Diğer ayetleri de tekrar bu konuya döneceğiz ve size birer birer ayetleri teker teker okuyacağız. Öyleyse demek ki Allah Teala nebilere kitap vermiş ve hikmet vermiş. Devam ediyor Allah Teala. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ey nebiler diyor, sizlerden hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve bunu dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Misak veriyor musunuz diyor söz kelimesinden. Kur'an'daki ifade misak kelimesi. Bana misak veriyor musunuz? Bunu dilinizle ikrar ediyor musunuz? Nebiler diyorlar ki misak veriyoruz ve bunu ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de ey nebiler sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. Demek ki Allah Teala resullere değil, yani nebi olmayan resullere değil, nebi olanlara, nebilere kitap veriyor. Ve peygamber adlarını, nebi adlarını birer birer devreye koyduğu ayetler var. Onlardan da size bahsedeceğiz inşallah. Burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın dizaynında nebiler demek ki kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kitap verilmeyen peygamberler, kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler mutlaka peygamberdir. Zaten ayette onu söylüyor. Peygamberdir. Nebilerdir. Ama kitap verilmeyen, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi yanlış. Gelelim resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesine. Yani nasıl demişlerdi ki bütün nebiler, bütün resuller aynı zamanda nebidir. Burada da bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Oysa ki bu büyük bir yanlış. Evvela bütün resuller peygamber değildir. Bu konu daha evvelki konuşmamızda geçmişti. Orada ne demiştik biz? Demiştik ki Resuller peygamber değildir. Veli Resuller, kavim Resulleri peygamber değildir. Onlar Veli Resuldürler. Nebi Resul değildirler. Ve ne görmüştük? Bin tane Resul'e, Veli Resul'e karşılık sadece bir tane Nebi Resul geliyor. Kur'an'da geçen her Resul kelimesinin peygamber olmadığı kesin bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu iki dizaynın muhtevasına baktığımız zaman gerek Allah-u Teala'nın bütün kavimlere Resul göndermesi, ard arda göndermesi sebebiyle Resuller peygamber değildir. Hangi Resuller peygamber değildir? Kavim Resulleri, Allah'ın bütün kavimlere gönderdiği Resuller peygamber değildir. Ama akaid bütün Resulleri peygamber olarak kabul ediyor, hem de kendilerine kitap verilmiş peygamberler olarak kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kavim Resullerinden birine bir kitap yazdırırsa bu kitap asla şeriat kitabı olamaz. Bir Veli Resul huzur namazının imamı olarak vekaleten görevi alsa da asla o bir nebi değildir. Bir, nebi olmadığı için kendisine bir şeriat kitabı verilmesi asla mümkün değildir. Hazreti İbrahim zamanındaki şeriat kitabının aynı Hazreti Musa'ya verilmiştir. Gene o kitabın aynı, yani şeriat hükümleri itibariyle aynı Hazreti İsa'ya verilmiştir. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de verilmiştir. Hepsi de nebidirler, peygamberdirler. Resullerin hepsinin peygamber olmadığını zaten ispat etmiştik. Burada Resullerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğu iddiası var. Hem bütün Resuller peygamber değildir, bu açıdan yanlış bu akaidin dördüncü ayağı, hem de Resullere değil, Nebilere kitap verilmiştir. Allah-u Teala da kitaptan zaten şeriat kitabını kastediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanlara da yani şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Bu şeriatın temel hükmü ne? Bu şeriatın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden bu hükme varıyoruz? Çünkü Allah Teala söylüyor, sana diyor bu şeriatı vermekten muradımız dini ayakta tutmanız için. Bir, fırkalara ayrılmamanız için. İki, ve o müşriklerden olmamanız için. Çünkü diyor Allah Teala müşriklere senin söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece takva sahibi olun ve şirkten kurtulun ifadesi müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerini karşılaştırmamız lazım. Rum 30'da Allah Teala diyor ki Habibim veçhini hanif olarak dine doğrult. Dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için, ihya edilmesi için sen bütün gücünle çalış ve hanif olarak çalış. Kimdir hanif? Hazreti İbrahim'in hanif dininden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in dini hanif dini diyor. Hanif dininin özelliklerine giriyor Rum suresi 30. ayet-i kerime. O hanif diniyle, hanif fıtratıyla veçhini dinin kıyamda kalması için ikame et ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan din, yani ezelden ebede kadar devam edecek olan din sadece o dindir. Hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala bütün insanları mutlaka hanif fıtratıyla yaratır. Neden? Çünkü sadece hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinini yaşarlar. Bütün insanları kainatın tek dinini yaşayabilecek olan özellikle fıtratla yaratıyor Allah Teala. Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne hanif dinini insanlık tarihi boyunca Allah Teala değiştirdi, ne de insanları sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında başka bir özellikle yarattı. Sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattı diyor. İşte bu ezeli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek dindir. Ezelden ebede devam edecek dindir diyor Allah Teala. Yegane dindir. Peki bu dinin özelliği ne? Bir sonraki ayet-i kerime bu dinin özelliğini söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Diyor ki Allah Teala ona ulaşmayı dile. Münib ol. Allah'a ulaşmayı dile. Bu din Allah'ın kayyum dinidir diyor ve ona, yani Allah'a ulaşmayı dile diyor. Bir sonraki ayette Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Nasıl acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse hangi müşriklerden olmuyor? Kimdir bu müşrikler? Bütün insanların şirkte olduğunu görüyoruz şimdi. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleriyle Şura 13'ün arasındaki illiyet rabıtası. Her ikisi de fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. Her ikisi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ve onun şeriatının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de verildiğini söylüyor. Aynı din, bütün insanların aynı dinde oluşu ve iki ayette, iki grup ayette fırkalara ayrılmaktan bahsettikten sonra insanların şirkte olduğundan bahsediyor. Her ikisinde de şirk geçiyor. Senin söylediğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Allah Teala Şura 13'te ve söylediğinin ne olduğu da onun arkasında zaten açıklanmış. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Bakınız, Rum 31'deki ifade münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmayı dile. Ve takva, ona takva sahibi ol. Yettekuhu, ona takva sahibi ol diyor. Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki Şura 13'te ne diyor? Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişiyi takva sahibi kılan ne? Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. İkisinde de aynı fiil var. Münib, münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Yehdi ileyhi men yunib. Münibine ve yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Kim yunib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan bahsediyor Allah Teala Rum suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Rum 32'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yeter mi? Yetmez. Her ikisinde de fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Rum Şura 13'te Allah Teala fırkalara ayrılanlardan olma, fırkalara ayrılanlardan olmayasınız diye, fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye size aynı şeriatı verdim diyor. Rum 30'da da gene dini ayakta tutma olayı var. Kendini, dini ihya etmek üzere, hayatta tutmak üzere ve Çin'i ikame et diyor. Ve Çin'i ayakta tut. Arkasından da zaten fırkalara ayrılmama müessesesi geliyor. Allah'a dile, fırkalara ayrılanlardan olma. Fırkalara ayrılanlar kim? Müşrikler. Her ikisinde de müşriklerden bahsediyor. Şirkten kurtulmak için ne olduğunu da söylüyor. Münip olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki sadece bir tek din var. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haniftiler. Yani Arapça ifadesiyle İslam'dılar. Kendileri ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sahabe de ruhlarını, sahabe de ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir müessese görüyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini, tek şeriat ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olan bir peygamberdi, nebiydi. Şimdi insanlarda Kur'an'a tamamen ters düşen bir iddia var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildir, aynı zamanda son resuldür diyorlar. Şimdi Araf suresinin, Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ifade aynen şöyle. Diyor ki Allah Teala Muhammed, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nitin nebiler onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Nebiler onunla sona erer diyor Allah Teala. Nebilerin hitam bulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği bir nokta var. O nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatemül Enbiya. Hatemün Nebiyin. Nebilerin mührü. Nebilerin sonuncusu. Ama Resullerin sonuncusu demiyor. Kur'an-ı Kerim böyle mi diyor? Onlar da tam aksini iddia ediyorlar. Diyorlar ki hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dür. O zaman soruyoruz onlara, yani siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyeceğini mi iddia ediyorsunuz? Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmez. İşte şimdi bu konuyu da aydınlatmak üzerimize farz oldu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir mi, gelmez mi? Evvela başka bir konuda bu konuşmamızda size sunduğumuz Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman ki biz nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinizi ve iman edeceğinize dair bana misak verin. Ve bunu dilinizle de ikrar edin. Bütün nebiler diyorlar ki misak veriyoruz. Ona yardım edeceğimize ve ona iman edeceğimize dair bizden sonra gelecek olan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize dair misak veriyoruz ve bunu dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. O zaman bir olayla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin içindeydi ya da değildi. Şimdi bizim saflar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde değildi ve orada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, insanlar sanki yalanları hiç meydana çıkmayacakmış gibi fütursuzca yalan söylüyorlar. Ama ellerindeki kitaplar böyle söylüyorsa, onlar ellerindeki kitapları tasdik ediyorlar sadece. Şimdi hakikate dönelim. Acaba o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mıydı, yok muydu? Ahzab suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz nebilerden Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Hazreti İbrahim'den söz aldığımız zaman, misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Bu durumda hiç kimse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğunu hiç kimse inkar edemez. Allah Teala nebilerden misak aldığımız zaman senden de misak aldık diyor. O nebilerin arasında sen de vardın diyor. Sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kur'an sadece bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylemiyor. Bakınız, Allah Teala ne kadar net bir şekilde Duha suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde neler söylüyor. Habibim, bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim, göklerin bir duhanla, dumanla kaplanacağı günü gözetle. Biliyorsunuz, duhan kıyamet alametlerindendir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden asırlarca sonra vücut bulacak olan bir olayı bahsediyor Allah-u Teala. Aslında olay bir duman kelimesiyle anlatılmış ama aslında dünyayı saran bir fitne. Nasıl bir fitne sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün hakikatlerinin daha evvelce unutulduğu, Yahudilikte unutulduğu, daha sonra Hristiyanlıkta unutulduğu kesin mi? Eğer kesin olmasaydı, Yahudilerin ve Hristiyanların büyük kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı olmazdı. O küçük kısmı gibi onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ayetler geldikçe bundan büyük memnuniyet duyarlar. Duyarlardı. Duymaları gerekirdi. Ama Hristiyanların da büyük kısmı %90'dan fazlası, Yahudilerin de %90'dan fazlası Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen bütün ayetleri yalanlamaya uğraştılar. Hep ona karşı çıktılar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bu Yahudilerin ve Hristiyanların hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında Habibim, sana indirdiğimiz ayetler için biz onlara nasıl inanmayız ki? Onlar bizim hayatımızı yansıtıyor. Bu tarzda bir ifadeyle bu ayetlerin indirilişine sevinç gözyaşları döken Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah Teala. Ne olmuş? Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya Tevrat iniyor. Ve ona tabi olanlara insanların büyük kısmı karşı çıkıyor. Sonra ondan asırlarca sonra Hazreti İsa'ya İncil iniyor. Ve bütün Yahudiler ona karşı çıkıyorlar. Aslında bütün Yahudiler değil, Yahudilerin %90'dan fazlası. Çünkü %10'dan azı gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl Hristiyanların ve Yahudilerin %10'dan daha az kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerden büyük mutluluk duyuyorlarsa, onlarla aynı hüviyeti paylaşıyorlarsa, sevinç gözyaşları döküyorlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler sebebiyle, onlar da aynı statüde olmuşlar. Ve neticeye ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan nübüvvet kendisine verildikten sonra ayetleri herkese ilan etmeye başlayınca Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı dinlerini unutmuş, çoktan dejenere olmuşlardı. Ama küçük kısım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylüyorsa aynı şeyleri yaşamaktaydılar. Yahudilerden de küçük bir kısım, Hristiyanlardan da küçük bir kısım hepsini aynen yaşıyorlardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen ayetlerle büyük bir mutluluk yaşıyorlardı. Çünkü yaşadıkları hayatın aynını söylüyor. Nasıl olmuş bu insanlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı şeyleri paylaşıyorlar. Hazreti Musa zamanından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar bir takım insanlar nesiller boyunca birbirine tabi olarak gelmişler. Hiç geleneklerini, Allah'tan inen gerçek ayetleri hiç değiştirmemişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşıp mutlaka tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Arkadan da Allah-u Teala onlardan bir kısmını irşat makamına tayin etmiş ve gelecek nesillere devamlı her neslin irşat makamına ulaşanları kendisinden sonra gelecek olan nesillere tabiyet vermiş. Tövbe ettirmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen bir gelenek, o güne kadar ulaşan bir insan dizisi var. Tabiyetle, yani ihsanla tabiyetle o güne ulaşanlar. Neyi yaşıyorlar? Aynını yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşıyorsa aynını yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın yedi safhası dediğimiz safhaların hepsini zaten yaşamaktalar adamlar. Her konunun ispatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olarak geldikçe sevinç gözyaşları döküyor adamlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'dan sonra o devirde o güzellikleri yaşamışlar. Tabiyeti gerçekleştirmişler hepsi. Ondan sonra asırlar boyunca gene el öpmek suretiyle, tabiyet suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrine ulaşmışlar. Ama gene toplam Hristiyan nüfusun %10'undan azı. Sadece onlar seviniyor. Aynı din yaşanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiçbir değişiklik olmamış dinlerde. Kur'an şeriatların bir olduğunu, dinin tek olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de aslında hanif olduğunu söylüyor. Hanif zaten İslam demek. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Habibim sen gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü bir duhan saracak. Fitne saracak." manasına kullanıyor Allah Teala. Kıyamete yakın bir devre, duhan olayı kıyamete yakın bir devre. Kime söylüyor Allah Teala bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın bir devredeki olaylar dizisini görecek. Allah Teala ona gösteriyor. Onlar bu bütün insanları saracak olan bir azaptır diyor Allah Teala. Neden? İnsanlar Allah'ın yolundan bu sebeple, bu büyük fitne sebebiyle sapıyorlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Öyle bir kavram Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde bütün insanların üzerine defalarca farz kılınmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, üzerinize 12 defa farz. Ve bu farz yok sayılıyor zamanımızda. Unutulmuş artık insanlar tarafından. İşte diyor Allah Teala o zaman diyecekler ki ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Neden azap? İnsanlar huzursuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalette, küfürde, gideceği yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, tağutun dostu, tağutun kulu, elbette bu insanlar azap içerisinde olacak. Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır diyecekler diyor Allah Teala. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala'nın cevabına bak. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede onlarda ibret almak? Onlara Allah'ın Resulü geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve meczup dediler, deli dediler. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim

Duhan suresinin 14. ayeti kerimesindeki Resul. Kıyamete yakın bir devre. Ali İmran 81'de de aynı Resul'den bahsediyor Allah Teala. Bu iki grup ayetten sonra acaba hala inkar edenler var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla bir Resul gelmeyecektir. O son Resul'dür ve son Nebi'dir deyip son Nebi olduğu kesin. O son Resul'dür aynı zamanda diyenlere ithaf olunur. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kadar değil, bitmedi. Geliyoruz. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine. Bugünkü panoramayı bütünüyle veriyor Allah Teala orada. Diyor ki o gün birçok insan büyük bir hüzne kapılacaklar. Diyecekler ki ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım. Ah keşke ben falanı kendime dost edinmeseydim ki onun yüzünden Allah'ın yolundan saptım. İşte bu falan filan bu din adamları. Hangi din adamları? Hayır, hepsine söylemiyoruz. Din adamlarının televizyonları parsellemiş olanları, bile bile yalan söyleyenleri. Bu ayetler açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğine kesin işaretler taşıdığı halde onu reddedenleri ve bunu söyleyecek olanları konuşturmamaları. Konuşturmayanları. Onlara dikkatle bakın. İşte bu insanlar bugünkü din adamlarının yüz karasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neticeye geliyoruz. 27-28. ayetleri söyledik. 29 ve 30. ayetlerde ah keşke ben falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım diyen insanların bu ifadelerinden sonra Allah Teala diyor ki Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk edip gitti. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. O Resul'ün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden saflar var. Ve ey gafiller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmiş midir? Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala demiyor mu? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun içinde işkence var, bu buğzun içinde öldürülme var, onlar size kötü davrandığı halde, size düşman olduğu halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabenin Kur'an'dan Kur'an'ı terk etmeleri. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren saf var mı içinizde? Kur'an'dan 100 yıllar sonra bir Resul geliyor. O Resul'ün kavmi Kur'an'dan sapmış. Kur'an'ı terk etmiş. Terk etmemiş mi? Kur'an'da nerede şimdi İslam'ın 7 tane safhası? Allah'laşmayı dilemek yok. Üniversitelerimizde öğretilmiyor. Öğretilmediği için herkes dalalette. Öğretilmediği için herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyorum. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. 60 milyondan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyor. Eğer Allah'laşmayı dilemediyseniz sizler de onun içindesiniz, o grubun içindesiniz. O grubun demekle cehenneme gidecek grubun demek istiyoruz. Bu kadar kolay bir sebeple, bir

Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala hepinizi cennete alacakken bunun söylenmesine mani olmak, insanlara ulaştırılmasına mani olmak, bunu yapıyor bugünkü bizim televizyonu parsellemiş olan din adamları. Bu hakikatlerin topluma, kamuoyuna ulaşmasına mani olmaya çalışıyor bütün güçleriyle bu insanlar. Bu bir sahtekarlıktır. Öyleyse neymiş efendim? Üç grup ayet. Birinci ayet, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dahil olduğu nebilere sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Kesin ve açık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir Resulün geleceği ama nebi olmayan bir Resulün geleceği kesin. Duhan suresinin 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimeleri. Geleceğe bakan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, kıyamet alametlerinden biri olan Doğan olayı ve o Doğan olayının olduğu devrede bir Resulün ondan bin yüzlerce sene sonra bir Resulün var olacağı hakkında kesin bir hüküm. Doğan 10, 11, 12, 13, 14. Ve Furkan suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra, asırlarca sonra öyle bir Resul geliyor ki Allah-u Teala diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu söylenmiyor mu size yıllardan beri sevgili kardeşlerim? İslam'ın yedi safhası da terk edilmiş. Deveyi çalan hamuduyla beraber çalmış. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var artık din literatürü içerisinde, ne irşat makamına ulaşıp tabi olmak var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu Allah'a teslim etmek var, ne nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmek var, ne irşada ulaşmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim etmek var. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bundan 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bunu defalarca ispat ettik size. Açın www.mihr.com'u, bakın orada yüzlerce saat, hayır artık binlerce saat diyebiliriz. 3000 saatten fazla konuşma var çünkü. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynında her şey açık ve kesin olarak orada yer alıyor. Ve insanlar şu anda cehenneme doğru hızla yürürken sadece bu hakikatleri bilmedikleri için yürüyorlar. Ama öğrenmelerin zamanı gelmiştir. Artık dini yanlış hükümlerle insanları tanıtanlara susmak düşer. Kur'an onların sözleriyle şekillenemez. Ve Kur'an bütün kurtarıcı hükümleriyle unutulmuş. Mehmet Akif Ersoy da Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunları söylüyordu. Ve açıklamalarını örttüler. Sevgili kardeşlerim, artık örtülemez. Çünkü darbe çıktı. Göklerden insanlara bu söylediklerimiz ulaştırılıyor. Olay bitmiştir. Hiç kimse Allah'ın hakikatlerini artık örtmek imkanının sahibi değildir. Dinin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel yedi tane safa mutlaka bütün insanlara açıklanacaktır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ve selam.

0: Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, veçhini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile irfanla iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah âlidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi?
0: ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu.

halklar birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek

her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerine olsun, üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de. Ayetlerin sırlarında Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev kulle ayetin la yu'mini biha ve en yereb sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yereb sebiler gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Araf 147. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Hel yüczevne illa ma kanu ya'melun.

Ayet-i Kerime Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi Seasrufi kelimesiyle başlıyor. Çevirmek, geriye döndürmek.

Feelsufu diyor Allah Teala, döndüreceğim, çevireceğim. An den dan. Ayet yellezine ayati yellezine. Ayati ayetleri an ayati ayetlerimden seasrufu çevireceğim. Gelecek zaman iki başlangıçta. Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerinden çevireceği insanlar. Yetekebberune. Onlar tekebbür ederler diyor Allah-u Teala. Kibirlenirler. Fiil. Ardı. Arz üzerinde. Yeryüzünde yani. Bi ile gayri el hakkı. Gayril hakkı. Haksız yere bir gayril hakkı, haksız yere hakları olmaksızın, haksız yere arzda, yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim diyor Allah-u Teala. Ve in yerev ve eğer in yerev görseler ve in yerev ve eğer görseler kulle ayetin bütün ayetleri görseler la yu'minu inanmazlar biha ona. Bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Aslında ona kelimesi kullanılmış ama bütün ayetler söz konusu olduğu cihetle kulle ayetin bütün ayetler. Bütün ayetleri görseler ona yani onlara inanmazlar. Ve in yerev ve eğer görseler sebiler rüşti. Sebil, yol, rüşt, irşad. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, reşat kelimesi, mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. İrşat yolunu görseler, rüşt yolu irşada götüren yol. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safhadadır. Allah onu mürşidine ulaştırır. İkinci safhadadır. Mürşidine ulaştığı zaman kişi tabi olur. Tabi olduğu anda her şey değişir hayatında. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilekten sonra ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yani bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanın mutlaka cennete girmesi için yeterli bir sebeptir. Tek bir dilek, evet, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu kişi bu dileği gerçekleştirdikten sonra, yani ruhunu, ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyle Allah-u Teala'ya müracaat etse kişi, ondan sonra da ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir, cehennemden kendisini kurtarmıştır bir tek dilekle. Bu bir tek dilek sadece buna mı yeterli? Hayır, onun çok daha ötesine yeterli. Böyle bir dileğin sahibi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşıp Allah'tan mürşidini sormak gereğini duyar. Sorduğu zaman da bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterecektir. Gösterdiği zaman bu kişi hiç tereddüt etmeden büyük bir gönül rahatlığıyla, istekle, taleple gider o mürşide tabi olur. Tabiyet onun için vazgeçilmez bir hedeftir. Severek, sevinerek koşar gider mürşidine, gözyaşları içinde mürşidine tabi olur. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğinde itibaren rüşt yolundadır, irşat yolundadır. Nitekim ilk adımı atmış, mürşidine tabi olmuştur.
Tabi olursa ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O kişi ruhsuz yaşamaya başlar. Birçok insan, hadi canım sen de ruhsuz yaşanır mı? Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsataya inanmışlar. Bu inanç yüzünden İslam alemi dünyanın en ileri teknik ilimlerinin sahibiyken adım adım gerilere düşmüş, şimdi en gerilerde. Sevgili kardeşlerim, bunlar birer yürek yarasıdır. Bunlar içimize hicrandır. Nasıl dünyaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, ondan sonra gelen Müslüman din adamları Allah'tan aldıkları ilmi bütün dünyaya öğretirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra insanlar imanı tartışmaya başlamışlar. Bir tarafta Eş'ari yer almış, bir tarafta Maturidi. İkisi arasında iman açısından farklılıklar oluştuğu cihetle insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tartışmaya başlamışlar. Neyi tartışmaya başlamışlar? İmanı tartışmaya başlamışlar. Bu tartışmalar neleri oluşturmuş? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye mezhepleri oluşturmuş. Ve de insanlar burada fırkalara ayrılmışlar. Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayınız. Ve insanlar İslam alemi Kur'an-ı Kerim'de fırkalara ayrılmayınız emri açık bir şekilde yer almasına rağmen insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bugün hadisler başka hadislerle karşılaştırılarak hükme varılıyor. Hadisin ispat vasıtası hadis değildir. Hadisin ispat vasıtası Kur'an'dır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık ve kesin bir şekilde söylemiş zaten. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Neden? Çünkü biliyor, o devirden biliyor ki hadislerine ilaveler yapılacaktır. Ve o ilaveler sebebiyle hadisler arasında farklılıklar oluşacaktır. Bunları çözecek olan anahtar, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Allah Teala onun için benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın takip etmemizi istediği yol rüşt yoludur, irşat yoludur. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Teala mürşit ihtiyacı oluşturur ve kişi gözyaşları içinde hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Gece saat şimdiki saatle birden sonra kalkacaktır. Boy abdestini alacaktır ve Allah'tan mürşidini sormak üzere önce hacet namazını tamamlayacaktır. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci ayet-i kerime, ikinci rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi boy abdestinden sonra bunu yapacaktır. Sabah namazından evvel kalkacaktır. Bunları gerçekleştirecektir. Ya da daha güzel bir ifadeyle gece saat
Birden sonra kalkacaktır. İkide, üçte, dörtte kalkıp bu namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Diyelim ki iki ayrı mürşide kişinin kafası takıldı. Ya da üç ayrı mürşide takıldı. Bunlardan hangisi olduğunu seçemiyor. Allah-u Teala o kişiye mutlaka üç mürşidin üçünü de gösterecektir. Ve onlardan hangisini tercih etmesi lazım geldiğini onun anlayabileceği en net şekilde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek kadar net bir şekilde o kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. İşte o rüşt yolunu seçen kişinin ruhu rüşt yoluna ulaşmıştır. Allah'a ulaştıran bir yola ulaşmıştır o yol. İrşat yoludur, rüşt yoludur. Ve kişi diğer yüzlerce insan ruhuyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkacaktır.

Ne diyor Allah Teala? Ve inni arabsebiler gayyette huzuru sebiler. Eğer gay yolunu görseler ve inni arab eğer görürlerse görseler sebilel gayyi gay yolunu görseler yettehuzuhu onu ittihaz ederler, kabul ederler. Sebila onu sebil, onu yol olarak kabul ederler. Yani irşat yolunu gördükleri takdirde mürşide tabi olup da o yola gitmezler. Ama rüşt yoluna tabi olacak olması lazım gelen bu adamlar gay yolunu tercih ederler. Yani bir mürşide tabi olmazlar. Hayatları öylece geçer. Allah'a ulaşmayı da zaten dilememişlerdir. Dileseler ne olacaktı? Dileselerdi Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. İki ayet-i kerime bu standartta. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor.

Öyleyse Allah Teala'nın bu açıdan yapacağı şey son derece açık. Allah'ı isteyene Allah onu temin ediyor. İstemeyeni de serbest bırakıyor. Ama onlara Allah Teala'nın yardımı gelmiyor. Allah Teala bunun sebebini açıklıyor. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Tarzında bir açıklama geliyor. Zalike işte bu bir enne sebebiyledir. Hum onlar kezzebu tekzip ederler. Bir ayatına ayetlerimizi ve kânu ve dirler. Anha ondan ayetten ayetlerden gafilin gafillerdir gafildirler. Kânu anha gafilin onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse zâlike biennehum işte bu sebebiyledir. Kezzebu bi ayatına ayetlerimizi yalanlamaları sebebidir. Ve kânu anha gafilun ve o ayetlerden gafil olmaları sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Yüce Rabbimiz Araf 147'de konuya yeni noktalar getiriyor ve diyor ki Araf 147'de bir sonraki ayet-i kerimede vellezine ve onlar kezzebu tekzip ederler, yalanlarlar bi ayatina ayetlerimizi ve likail ahireti ahirete mülaki olmayı, ulaşmayı yani hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ederler. Bu likail ahirete, ahirete mülaki olmak sonraki gün Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha ve mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması, onunla beraber ruhun diğer ruhlarla müştereken yola çıkarak birinci gök katına ulaşması, bu ahiretin başlangıcıdır. Sonra ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedi gök katında seyri sülükünü tamamladıktan sonra, yedinci gök katında yedi tane aleme geçtikten sonra Sitretül Münteha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala burada Allah'a sonraki güne, ahirete ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Likail ahireti, ahirete mülaki olmayı, ahirete ulaşmayı sonraki güne yani Allah'a ulaşmayı inkar edenler. Habitat amalühüm, onların ameller. Hum onlar, onların amelleri habitat boşa gitti diyor Allah Teala. Onların amelleri heba oldu. Yani boşa gitti. Amalühüm onların amelleri.
Her yüzlerle on cezalandırılır mı? Onlar mı cezalandırılır? İlla sadece makanu ya'melun. Sadece yaptıkları amellerle cezalandırılır. Ya da onlara her kelimesi başa gelecekle onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Onlara yaptıklarından başka bir şeyle mi karşılık verilir? Bir, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Likaili ahireti. Habitat, amalium, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olurdu? Dileseydi o kişi takva sahibi olurdu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Munibine ileyhi vettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Münibine ileyhi, ona münip ol. Yani Allah'a yönel manası, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumusselat, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala şöyle söylüyor: "O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her fırka kendi elindekiyle ferahlanır." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirktir bu. İnsanların fırkalara ayrılması. Bir tek fırka o kurtuluşa ulaşacak. Geri kalan bütün fırkalara ayrılmış olarak şirkte olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bu kesindir." diyor. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. Putlara tapmayan benim ümmetim gizli şirkte olabilir. İşte bu gizli şirk onu mahvedecek olan bir noktaya ulaştırır. Burada kimlerden bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı kişi? Ayet-i Kerime açık. Allah'a milaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Demek ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği an takva sahibi olmak yetkisinin sahibidir. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'yı gerçekten kalpten bir dilekle: "Ya Rabbi, ben ruhumu senin emrin üzere sana ulaştırmayı diliyorum. Çünkü sen farz kılmışsın." Diyorsun ki: "Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden, seçtikleri insanların %95'inden fazlasıdır. O seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyorsun Yüce Allah'ım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İnsanların çok büyük bir kısmını seçerim kendime. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım. Öyleyse kuluna serbest irade veren Allah-u Teala, o serbest iradenin Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanılmasını istiyor. İşte kim böyle yaparsa, böyle bir talebin sahibi ise, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi bir güzel hususun içine girer. Ne olur? O kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ne olur? Allah'ın dizaynı içerisinde o kişi hedefe yönelir. Allah'ın sözü: "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Biz kullara düşen şey sadece bir dilektir.
Allah'a kul olmak bu dileksiz mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilemeyen tağutun kuludur. Bütün sahabe de vaktiyle tağutun kuluydu. Allah Teala sahabe için diyor ki vellezîne iştenebû't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için. Bütün sahabe öyleydi. Tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülâki olmayı dilediler diyor ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Ve böylece Allah'ın kulu oldular diyor Allah Teala. Şeytanın kulu iken Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular diyor. Ne zaman diyor Allah Teala bunu? Şeytanın kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytanın kuluyken kullarım diye geçtiğine göre kullarımı müjdele, Allah'ın kulu olmuşlar ve de cennete girecekleri de kesin. Müjde cennete gideceğinin kesin işaretidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömür geçirdi. 10 ay sonra, tabiyetinden 10 ay sonra öldü. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından Allah'a ulaştırmış biridir. Ya da ruhu onun bu talebi üzerine Allah Teala tarafından kendisine yani Allah'a ulaştırılmış olan biridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah ile olan ilişkisi son derece açık bir dizayn gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onları cennet veya cehennem ehli yapar. İşte kullarımı müjdele demesi Allah-u Teala'nın, Allah'ın yoluna giren insanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumunu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar felaha erenlerdir. Cennet, cehennemden mutlak olarak kurtulanlardır. Sevgili kardeşlerim, kim de dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi yapıyor. وَنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah Teala diyor ki ve وَاُزْلُفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّك۪ينَ غَيْرِ بَيْتِ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. لِكُلِّ اَوَابٍ وَحَف۪يزٍ Bütün evap olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler,
mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Tabiyetle beraber başlarının üzerine kim geliyor? Devrin imamının ruhu geliyor. Allah Teala orada evaplar, evap olanlardan bahsediyor. Meaba, ruhlarını ulaştırmış olanlar, sığınak, meap Allah'tır, Allah'ın zatıdır. Ruh vücuttan ayrılır, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a otomatik olarak geri döner, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Kişi ölünce, peki ölmeden evvel de ulaşır mı? Evet. Ölmeden evvel de kişi hayattayken kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda Allah'ın ruhu o kişinin vücudunu terk eder. Seyri sürükte olan kafileye katılır. Ve o kafileyle birlikte 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katından sonra 7 tane 7. katta alem geçilir. En son ulaşılan yer Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'dan direkt bir yol, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın tabiriyle fena filah olmaktır. Fena olmak, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı hep aynıdır. Allah Teala doğar doğmaz kişiye ruh üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğar doğmaz bütün insanları Allah Teala ruhundan üfürür. Üfürürse ne olur? O kişi artık içinde bulunan nefs ve görünür şekilde olan fizik vücuduyla birlikte bir üçüncü vücudun daha sahibi olur. Çünkü ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun bir aynıdır, benzeridir. Ve ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü oluştururlar. Ne zamana kadar? Ta ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve mürşidine tabi olsun. Tabi olduğu anda ruh vücudu mutlaka terk edecektir. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte diledi kişi Allah'a ulaşmayı, mürşidine tabi oldu. Tabi olunca ruh vücuttan ayrıldı. Devrin imamının dergahına geldi. Oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katına ulaşacaktır. Orada çimenler üzerinde secde edecektir. İkinci gök katına ulaşacaktır. Su arılma havuzlarında su aralayacaktır. Üçüncü gök katına ulaşacaktır. Orada bir köşk mescidin içinde secde edecektir. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmek şerefine erecektir. Altıncı katta bir buzdolabının gibi nur merkezinden çıkan yeşilimsi, beyaz, çok açık beyaz, fosfor yeşili bir renkteki nurlarla dışarıda olan uzuvların yüzü, elleri çatlayacaktır ve o rengi alacaktır. Bu renk, diriler çatlayarak bu renk vücuda geldiği anda o kişi orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün üzerine ulaşır. Orada ona hilat giydirilir.
O hilatı Kafkas elbiselerine benzeyen bir hilat. Bu hilatı giydirdikten sonra o kişiyi Allah kendisine kabul eder. Kişi eline verilen bir kılıçla yukarıya doğru yükselir. Altın zincire ulaşır. Yedinci gök katının giriş kapısı. Beş tane, yedi tane mermer merdivenlidir. Beyaz mermerden. Arkasında devrin yamamın dergahındaki kapının aynı olan bir kapı vardır. Devrin yamamın dergahındaki kapı nasıl altından bir kapıysa, üzeri baklava dilimliyse, 30-35 santim eninde boyunda baklava dilimleri, tıpkı o kapının aynıdır ve elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurması, altın zincirin ikiye ayrılmasını ifade eder. Ve de arkadaki kapı, altın zincir ikiye ayrıldığı anda otomatik olarak açılır. Kişi buradan zikir hücrelerine, kader hücrelerine yükselecektir. Sonra kendisiyle beraber olanlarla birlikte evvela kader hücrelerini aşacaktır, ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitaptan sonra ulaşacağı yer kudretinizdir. Sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra da siddetli müntahaya ulaşacaktır ruh tek başına. Tamamlayan herkes tek başına bu yola çıkar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına uçacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bir konumuz daha burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Staaten.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok. Bu sevgi geçtikçe artmakta. Allah'ın yolunda çok mesafeler kat ettiniz. Allah'ın bize öğrettiklerini en güzel şekilde değerlendirmekte kalmadınız. Artık çok kardeşimiz bütün Allah'ın güzelliklerini başkalarına anlatabilecek bir noktaya ulaştılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her tarafta kardeşlerimiz Kur'an ayetleriyle konuşuyorlar. Bu bizim alametli farikamızdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Neden Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti? Çünkü bundan 14 asır evvel İslam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an'la öğretildi insanlara. O yalnız Kur'an ayetlerini söyledi. Kur'an'la hükmetti. Hep dilinde Kur'an vardı. Her olay üzerine Allah Teala ona ayetler indiriyordu. Kur'an ayetleri bunlar bir peygambere, bir nebiye indirilen mukaddes kitapların sonuncusu olan Kur'an'da yer almaktadır. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Onlar da emredici ve cezayı müstelzim hükümler yer alır. Onlar peygamberlere indirilir. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Peygamberlere Allah Teala şeriat kitapları indirir. İçinde şer'i hükümler vardır. Onunla hükmetsinler diye o peygambere o kitap indirilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kitabıdır. Hepsi 7 safa ve 4 teslimi mutlaka ihtiva eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 2. safa. 3. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 20. 1. basamak ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, 22. basamak, 3. safa. Dik yokuşun açılması, zikrin 18 saati çıkması günde ve fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safa. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla doluyor. Sonra 5. safa var, ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden kurtulması, kişinin ulul elbab olması, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olması, Allah'la konuşmaya başlaması. Sonuç kademe, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının üçü de Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir.
Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetlerin hükümleri bellidir. Ama müteşabih ayetlerde kalplerinde zevk olanlar, o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak insanları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. O müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka normal standartlarda kimse bilmez. Rusuf sahipleri olan rasihun da derler ki o ayetler Allah'ın katındandır. Ve onların sırrını sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Ulul elbabın tezekkür edebilmesi şarta bağlı bir müessesedir. Ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Şimdi bakıyoruz muhtevaya. Ulul elbab kimdir? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur onlar için diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da

Ama bu lütflerin sahiplerinden her kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse Allah Teala onu tövbe-i nasuhla tövbe etmeye davet ederse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda artık o kişi muhlis olur. Allah Teala tarafından davet edilmeden hiç kimse tövbe-i nasuhta bulunamaz. Tövbe-i nasuh mensuh olmayan, değiştirilemeyen bir tövbedir. Son tövbedir. Bu tövbeyi yaptıktan sonra şeytanın o kişiye tesir etmesi artık imkansızdır. Allah Teala'nın söylediği şey şu, İblis'e, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Demek ki tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki artık o kişinin Allah'ın yolundan ayrılabilmesi mümkün değildir. Bunu engelleyen bir statü var orada. Peki daha ötesi var mı? Var. Kim muhlis olursa o noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O kişinin günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişinin bunu yaptıktan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra iradesini de Allah Teala teslim alır. İradesini de teslim aldığı bu kişi artık irşat makamının sahibi olmak yeteneğine ulaşmıştır. İşte Allah Teala o zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek demektir. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınmasında birinci şart Allah'ın emirleri vermesi, irşada memur ve mezun kılınan kişinin o aldığı emirleri yerine getirmesi demektir. Ve buradaki muhtevada kişinin irşada memur ve mezun kılınması İrşad yetkisinin gene Allah'ta olduğunu gösterir. Allah ona emirlerini gönderir. O kişi Allah'tan aldığı emirleri birer birer gerçekleştirir. Allah'ta mezun kılınmaksa Allah Teala tarafından izin verilmek demektir. O kişinin irşada irşad etmek yetkisinin Allah Teala tarafından kendisine izin verilerek gerçekleştirmesine müsaade edildiği manasına gelir. Bu kişi iradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin zikri artık zikir olmaktan çıkar. Çünkü iradesi yoktur ki kendi iradesiyle Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretsin. Ama külli irade o kişinin üzerinde tesir sahasını oluşturmuştur. Allah kelimesi devam etmektedir. Ama o kişinin iradesiyle değil. İlahi iradenin ve külli iradenin o kişi üzerinde tesir etmesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir gün bu noktaya ulaşanlar olacak aranızdan ve Allah-u Teala'nın sevgili kulları olacaklar.

İşte Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği son nokta burasıdır. İradenizi de Allah'a teslim etmek, ilahi iradenin ve külli iradenin sizin iradenizi teslim etmesi ve zikri daiminizin tesbihe dönüşmesi. Artık sizin iradenizde bir zikir olmayacak. Külli irade bu zikri sizden alacak ve devam ettirecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefin, iradenin teslimini gerçekleştirme hedefinin arkasında ne vardır? İrşad makamı vardır. Kişi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, o evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Onlar sahabe. Onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el-evvelin demek ki ensara veya muhacirine tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek de mürşidine tabi olabilir. Allah'a ulaşmayı diler, hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 12'den sonra kalkar, boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Allah Teala ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp veya bu bir mürşit vekili de olabilir. Bulunduğu yerde onun gideceği mürşit yoksa başka mürşitler olabilir. Onu alakadar etmez. Onun gideceği mürşit orada değilse, bulunduğu yerde değilse o zaman bir mürşit vekilini Allah Teala tayin eder. Kişi gider, ona tabi olur. Tabiyet asıldır. Neden asıldır? Çünkü ruhun vücuttan ayrılabilmesi yalnız tabiyetle gerçekleşir. O kişinin günahları önce örtülür, sonra da sevaba çevrilir. Bu günahı sevaba çevrilen günahlar o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Bu öyle bir yoldur ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir insan mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ruhunu nasıl Allah'a ulaştırdığını hiç anlayamaz bile. 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhu 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşacak. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetil müntahadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki Allah-u Teala bizi seçmiş, bize öğretmiş bütün bunları sizlere öğretelim diye. Şimdi öyle bir devreyi yaşıyoruz ki öğrettiğimiz kardeşlerimiz
bizim söylediklerimizin hepsini bizden daha güzel bir şekilde anlatabilecek seviyelere geldiler. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın yolunda hizmet etmek, Allah'ın insanları mutluluğa götürecek olan bütün o muhtevayı insanlara öğretmeleri, onların da bunu tatbik ederek mutlu olmaları, huzura kavuşmaları, bu konunun başka bir yolu olmadığı için bizi mutlu ediyor. Bizi yaratan Allah. Ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle bizi yaratan Allah. Ancak o yaratan Allah bizim mutluluğumuzun hangi standartlarda gerçekleşebileceğini bilir. Sadece O. O zaman O Tevrat'ı indirmiş, onda anlatıyor. Bir insanın nasıl ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğini onda anlatıyor. Ondan sonra İncil'e aynı hakikatleri koymuş. 7 safa ve 4 teslimi İncil'de göstermiş Allah-u Teala. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de göstermiş. Bunların hepsi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat'ta da Allah-u Teala o dinin, Tevrat'taki dinin, Hazreti Musa'ya Allah'ın öğrettiği dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin öğretildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala İslam dini için bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir buyuruyor. Ve 7 safa ve 4 tane teslim. İşte böyle bir dizaynda mutluluğu yaşamak isteyen bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğa yelken açmak bir tek dilekle gerçekleşecektir. O kişi ellerini Allah-u Teala'ya açacak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de bunu bütün kalbimle, yürekten diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, beni mahrum etme bundan. Bu abdest alıp da bunu Allah-u Teala'dan isteyen herkes için Allah'ın kapıları mutlaka açılır. Bir tek şartı var Allah-u Teala'nın, bu talebin kalpten, gönülden bir talep olması. Bir kişi surete, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bir sürü adamlar diyorlar ki, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik, ulaştırdık. Ben de istiyorum, benim de ruhumu ulaştırıver. Sevgili kardeşlerim, böyle olmaz. Allah bizi yaratandır. Ona saygımız olması lazım. Hacet namazımızı kılmalıyız. Önce boy abdestini almalıyız. Allah'tan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istediğimizi talep etmeliyiz. Ve ikinci safhada gene aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Mürşidimizi Allah'tan sormak için hacet namazı kılacağız. Boy abdesti alacağız ve mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız. Allah-u Teala dünya üzerinde birçok mürşidi şu anda hayatta yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, tayin Allah'ındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel standartlarda Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah-u Teala'nın sizi en güzeli ulaştırması için talepte bulunun, duada bulunun. Ve mutlaka Allah sizin için de bir kapı açacaktır.
İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. İstisnası yoktur. Talep eden herkesin ruhunu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dilekle hareket edip Allah Teala'dan bu güzelliği talep etmek bütün insanların mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir husustur. Bu talep o olayın mutlaka gerçekleştirmesini sağlar. Kalpten bir dilek olması kaydıyla. Peki bir insan anlayabilir mi dileğinin kalpten olduğunu ve olmadığını veya olmadığını? Elbette anlayabilir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa o zaman Allah'a ulaşmayı dudaklarıyla dilemiş demektir. Ağzıyla dilemiş demektir. Ama kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diledikten sonra kendisinde bir değişiklik görür de dünyanın en mutlu geçireceği 7-8 aylık bir devreye girerse o devrede o kişinin bütün negatif faktörleri devre dışı kalır. Allah Teala onu koruması altına alır. Şeytanın onu tesir etmesine asla müsaade etmez. Ve bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Öyleyse Allah Teala'dan talepte bulunan kişi burada derhal anlar. Talebi kabul edilmiş mi, edilmemiş mi? Mutluluğu yaşamaya başlamışsa o kişinin talebi Allah Teala tarafından kabul edilmiştir. O kişi o devreyi hayatı boyunca bir daha unutamaz. Hayatının en mutlu günleri olacaktır o 7-8 aylık devre. Öyleyse yapılması lazım gelen şey bir dilektir ve mutluluğu yaşamaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kavganın bitmesidir. Üç ayrı cephede Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şu anda üç ayrı cephede kavga veriyor. İş dünyasında nefsiyle ruhu devamlı bir çatışma içinde. Çünkü ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsi ise Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. İşte böyle iki düşman kardeşin iç içe yaşadığı bir bünyesi var insanoğlunun. İki birbirinin tamamen zıttı olan varlıklar birbiriyle devamlı kavga halinde olacaktır. Birisi Allah'ın ruhudur. Sadece güzelliklerle donanmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ruh. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir de onun tam zıttı olan nefs var. Nefsimiz de %100 afetlerle doludur. Ve öyle bir denge kurmuş ki Allah Teala rakam değişmiyor. İki grupta birbirine eşit. Ama bu muhtevadaki 19 afetle 19 haslet arasında yüzde değişimleri var. Birinci haslet birinde %90 olsun. Buna karşılık birinci afet %10 olsun. Toplam mutlaka 100 edecek. İkincisinde farklı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bunun da %80 ile 20 olduğunu düşünelim. Ama öyle bir netice olacaktır ki 19 tane afetin 100'er puanlık sonuçları 1900 eder. 1900'lük bir devre
afetlerde olacaklar bir muhteva, 1900'lük bir muhtevada hasletlerde olacaktır. Ama oran birincisinde 90'a karşılık 10, ikincisinde 45'e karşı 45, üçüncüsünde 60'a karşı 40. Böyle bir değişik atmosfere rağmen denge mutlak olarak sağlanır. Neticede afetler toplamı ile hasletler toplamı mutlaka birbirine eşittir. İşte bu başlangıç noktasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda bir gayretin sahibi olmazsanız bu denge hep sürer. İçinizdeki savaş da hiç bitmez. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama ne zaman nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda savaşa girerseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek bu savaşa girmeniz demektir. Böyle bir muhtevada siz en güzeline ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Bu savaşa başlayan kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir. Hatta dilini bile kımıldatmadan kalbindeki sesle diyen kişi böyle bir zikir de gerçekleştirebilir. Allah hepsini duyar. Ve kim Allah'a zikrederse Allah Teala o kişiye başlangıçta %2 rahmet gönderir. Sonra %98'e kadar yükselen fazıl nurlarını gönderir. O kişinin nefsinin kalbinde nurlar çoğaldıkça kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kalemelerinden geçer. %7, her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşar ve sonunda 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i bu muhtevada yok olur. Başlangıçta hem nefsinizde %100 afetler vardı, hem de ruhunuzda %100 hasletler vardı. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzu terk edip gider. Burada bir kaos varmış gibi görünür. Ama Allah Teala buna müsaade etmez. Çünkü nefsiniz ruhunuzla beraber bulunduğu sürece şeytan nefsinize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. Ama ruhunuzdaki hasletler bu savaşmada mutlaka hüküm ferma olacaklardır. Devamlı bir kavga olacaktır iç dünyanızda ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında ve nefsinizin afetleriyle beraber şeytan da nefsinizin afetleriyle beraber şeytanla da aranızda bir kavga devam edecektir. Ama şeytanın sizin gayretiniz varsa, mürşidinize ulaşmışsanız, nefs tezkiyesi yapıyorsanız, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti hep sıfırlanacaktır. Gayretiniz, zikir yaptığınız sürece şeytanın size bir tesir etmesini mutlaka önler. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada
Allah-u Teala'nın güzelliklerine bakın. Her şeyi Allah-u Teala sizin için kılmış, size en güzeli göstermiş. Hep sizin için her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah için hedeflere yürüyün. Ve her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Böyle bir dizaynda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sizin zikrinizle bir gün tamamlanacaktır. O devrede, ruhunuzla nefsiniz arasındaki devrede, bu kavga devresinde, yani ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı seyre sülük devresinde, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde olduğu için şeytanın size bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu ise kesintisiz bir mutluluğu, dünyadaki en mutlu 7-8 ayı yaşamanızı ifade eder. Sonra ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Koruyucu kalkan devre dışı kalacaktır ama nefsinizin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiş olacaktır. Afetlerle hasletlerin dengesi gene eşitlenecektir. Böyle bir noktada serbest bırakılacaksınız. Ama şeytanın size tesir etmek etkisi de geri dönmüş olacak. O zaman daha güzel ulaşabilmeniz, bir takım hedeflere yaklaşmanızı sağlamanız halinde mümkündür. Zikrinizi daha çok arttırdığınız takdirde daha mutlu olursunuz. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Sonunda Allah-u Teala iradenizi de teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak, fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüşler. Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Son üç kitap verilen son üç peygambere baktığımız zaman Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğini görüyoruz. Ama aynı baba Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derine indiğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok.
Başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin 7 safa 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa tövbe-i nasuh. Muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak. İrşada memur ve mezun kılınmak. Allah Teala üç kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Ve müşriklerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Üç kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor.
Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık. Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyan'ın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemiyan." Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan, hepiniz. Ve la teferrekû, ve fırkalara ayrılmayın. Ve eskürü nimetallâhi, Allah'ın nimetini zikredin. Aleykum, üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki eskuntum adaen, siz birbirinize düşmandınız. Fe ellefe beyne kulübikum, o kalplerinizin arasını tehlif etti, birleştirdi. Fe asbahtum, ve oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, ihvan kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim Hanif olarak ve çini, zatını dine doğrulttu. O Hanif fıtratıyla ki sen Hanif olarak yaratıldın. O Hanif fıtratıyla ki Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. O din ki, Hanif dini ki, o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve sen de Hanif'sin. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesini. Allah'ın ne
dininde değişiklik görebilirsin, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. İşte onun için Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayınız diyor. Tek bir fırkada olunuz diyor. Ve Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumusirat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileselerdi o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri. Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tek fırkanın dışında kalanlar. Allah Teala bu sebeple fırkalara ayrılmamızı istemiyor. Aynı şeriatın sahibi olan insanlar şunu bilecekler ki Allah Teala kıyamete kadar
bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratacaktır. Yani Hanif dinini yaşayabilecek özelliklerle donatılmış olarak yaratacaktır. Bütün insanlar Hanif fıtratının standartları içinde yaratılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan, mürşidine tabi olabilecek efsafta, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek vasıfların sahibi, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah-u Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbahtüm bi nimetihi ihvana. Onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazukum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah-u Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar geçecek devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır.
Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka ana dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ve orada Seyir-i Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı açılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Ettebi'uhu öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us sübüle. Başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke bikum an sebili. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala. Bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama elate tebu subule yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor. Feteferekka bikum ansebilihi. Öyle yaptığınız takdirde oradaki fe, öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebebi olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vasakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. لَعَلَكُمْ ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ, umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki تَتَّكُونَ, takva sahibi olursunuz. لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ, umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların
takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır. Fizik vücudu tesliminde dördüncü, nefsin tesliminde beşinci, irşad olduğu zaman altıncı, irşada memur ve mezun kılındığı zaman, iradesinde Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takva safhasında olur. Neyse, bu baptaki muhtevayı

sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Velakin el birre, lakin bir men ve o kişinin amene billahi Allah'a amene olması ve yevmil ahire ve yevmil ahire inanması ve melaketi meleklere inanması ve kitabı kitaba inanması ve nebiyin ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir ve atel male malını vermesi ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibn sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara,

ابن السبيل والصائدين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة ve yetimlere, miskinlere, çalışma zorunda olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah Teala. El-Mufine bi ahdim iza ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere ve sabirine ve sabredenlere fi besai ve darrayı zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel ber. Şiddetli savaş halinde ilâkellezîne sadaka sadaku. İşte onlar sadıklardır. Ve ulâike humul muttekûn. Ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, innena muhakkak ki biz semina gördük, münadiyen bir münadiyi söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bir rabbiküm. Rabbinize iman edin diyen. Fe amenna. Biz de iman ettik. Rabbena Rabbimiz fâfir lenâ zünübenâ. Bizden günahlarımızı ört. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve kefir anna seyyiatine ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi evra ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah

Ağa ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. Yedi safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi. Kela inne kitabel ebrarı lefi Dikkat edin muhakkak ki ebrarın kitapları iliğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7. Gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, hakka çağıran, insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. İslam'da yerleşmiş olan bir mevzu hadis söz konusu. Güya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, kimin kalbinde zerre kadar iman varsa, o kişi bir süre cehennemde yandıktan sonra mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecektir. Böyle bir hususun Kur'an'a göre vücut bulması imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bir defa daha altını çizerek ortaya koymak istiyoruz. Biz sizi Kur'an ahlakına davet ediyoruz. Biz sizleri Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya davet ediyoruz. Biz sizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan, tam olarak yaşanan Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Bu Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden ebediyen kurtulmuştur. Bir dilek. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de Yunuslar gibi, Mevlana'lar gibi, onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, bu talebimi kabul buyur. İşte her kim şuradan, kalbinden sıcacık bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi birinci kat cennete mutlaka sahiptir. Ne yapmıştır? Bir dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Zaten ulaştıracak olan sensin. Benden bu talebi yapmamı bekliyorsun. Ben de işte sana talepte bulunuyorum ya Rabbim. Talebimin kalbi olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Bu kalpten olan talebimi kabul eyle ya Rabbim. İşte sevgili kardeşlerim, kim böyle bir talepte bulunursa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi daha Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an, ertesi gün ölse, o kişinin mutlaka o dilediği gün günahları örtüleceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama bir kişi yaşarsa, birkaç ay içinde mürşidine ulaşır. Talepte bulunursa çok daha kısa bir zamanda mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mürşidi Allah gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an daha bir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Talebi üzerine hacet namazını kılıp sormuştur Allah-u Teala'ya. Ve gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Sonra tabiyet onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte seyir-i sülük isimli bir yolculuk noktalanacaktır Allah'ın zatında. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramların en cömertidir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir hedefe ulaşmak için bir emek sarf edersiniz. O emeğinizin karşılığını alırsınız dünyada. Hani diyoruz ya, ne ka ekmek, o ka köfte. İşte neyi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız, neyi talep ederseniz, ona Allah-u Teala sizi ulaştırır. Bu taleplerin başlangıç itibariyle en büyüğü, en muhteşemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir muhteşem olayla karşı karşıyasınız. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah-u Teala mürşidine ulaştığınızda, mürşidinize tabi olduğunuzda ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ki siz ulaştırmayacaksınız, Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennet size nasip kılacak. Sonra fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü kat cennet, nefsinizin teslimi, beşinci kat cennet, muhlis olmak, altıncı kat cennet, yani tövbe-i nasuhu, tövbe etmek, altıncı kat cennet. Neticede iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinin sahibi oluyorsunuz. Ama daimi zikre ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir. Deneyen görecektir. Fakat Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hiçbir güçlük çekmeden ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırması söz konusudur. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusudur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi dilemiş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Evvela kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra. Sonra da hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra mı? Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Onlar için cehennem asla. Öyleyse sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Sahabenin içinde yaşayıp da onlar gibi gösteren kendilerini ama onlardan olmayan birçok insan da olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedefe mutlaka Allah-u Teala onu ulaştırır. Peki, konumuz cehennemdi. Kimler cehenneme gider? Kimler cehenneme girer? Bir tek karşılık. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Muhteva ne olursa olsun, o konunun önemli olmayan bir tarafı. Neden? Çünkü Allah Teala kesin olarak koymuş kanunu. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki bize diyor Allah Teala mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı kesin şekilde gerçekleştirmezler. Asla bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar asla ruhlarını bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Başka bir şey söylemeye gerek görmüyoruz. Şu günah işleyen şu cehenneme gider, bu günah işleyen bu cehenneme gider diye kafanızı onları doldurmak istemiyoruz. Ama bir husus var ki bugünün İslam alemi bundan haberdar değil. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen onun gideceği yer cehennem. Allah'a mülaki olmak demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak demek. Bu talebin sahibi olmayan kişinin gideceği yer cehennemdir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulması mümkün değil. İşte bu baz üzerine kurulan bir İslam dünyası var. Ve 14 asır sonra Kur'an'ın bu temel şartı Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani münip olmak, tamamen unutulmuş. İslam, 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı ihtiva eder. Ve şeytan 7 safayı da 4 teslimi de tereyağdan kıl çeker gibi devreden çıkarmış ve İslam alemini sefalete, dalalete mahkum etmiş. Ve biz Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, zamanımızın din adamlarının hiç bilmediği Kur'an hakikatlerini onlara öğrettiğimiz zaman bize Merih'ten gelmişiz gibi bakıyorlar. Bu diyorlar üşütük. Biz hiç alimlerimizden böyle bir şey duymadık. Ama ya Allah Teala bize bunları öğrettiyse, Arapçayı bilmeyen bir insan Kur'an'ı nereden öğreniyor da sizlere, hepinize, bütün din alemlerine sesleniyorum, hepinize öğretme seviyesinde bir öğrenimi bu adam nereden ediniyor? Şeytan mı bize öğretti sizin felaha ermenizin şartlarını? Onları size söylemek ve sizleri kurtarmak, cehennemden kurtarmak. Bir suç mu ki bize bu kadar iftiralar ediliyor? İblisin sizlere nasıl bir oyun oynadığının farkında değil misin? Farkında değil misiniz ey din adamları? Şimdiye kadar size hiç kimse gelip de Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gidersin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen dalalettesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın kulusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın dostusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemezsen hüsrandasın. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Dedi mi? Biz bunları size Kur'an ayetleriyle öğrenmek üzere, öğretmek üzere teçhiz edildik Allah-u Teala tarafından. Anlamıyor musunuz? Bu devirdeki kurtarıcı biziz. Sizin bilmediğiniz hakikatlerle size yolunuzu gösteriyoruz. Var mı bizim dışımızda bu vasıfların sahibi bir adam, gösterebilir misiniz? Öyleyse konumuzun ruhuna giriyorum. Cehenneme giren kişi
ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme girer. Cehenneme giren kişi de öyle söyledikleri gibi, leblebi gibi cehennemde biraz kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop Allah'ın cennetine asla giremez. Böyle bir olay mümkün değildir Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre. Din adamlarıyla konuşurken bize Kur'an'ı anlatma diyorlar. Biz de diyoruz ki o Kur'an ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla emretti. Ve bize verilen emir de size Kur'an'ın unuttuğunuz ayetlerini öğretmektir. Evet, aynen bu kelimeyi kullanıyoruz. Öğretmektir. Çünkü siz onları bilmiyorsunuz. Bilmemekle sizleri suçlamıyoruz. Çünkü okuduğunuz okullarda size din öğretmekle vazifeli olanlar da bilmiyor. Sonuca geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, yetmez. Bırakınız başka bütün sebepleri devre dışı bırakıyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğiniz için ve bu ülkenin insanına öğretmediğiniz için 70 milyondan fazla insanın şu anda cehenneme doğru yol aldığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz din adamları Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz ve onlara Kur'an hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz. Bırakınız Kur'an hakikatlerinin hepsini. Ama bunu öğretemezseniz Allah'a milaki olmayı dilemeyi öğretemezseniz, siz öğrenemezseniz, tatbik edemezsiniz, o zaman siz zaten bunu yapmayacağınız için cehennemden kurtulamazsınız. Ama omuzlarınızda şu anda en büyük vebal var. Bu ülkenin dışında hiç kimse bizim anlattığımız şeyleri dünyaya bildirmiyor. Bu görev bizim görevimiz, anlamıyor musunuz? Ve 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesinin arkasında sizin vebaliniz var. Sizin omuzlarınıza yüklenecek bunlar. Bir ümidiniz var. Cehenneme girseler bile, biz de girsek bile, cehennemde Allah-u Teala bizi biraz cezalandırdıktan sonra, biz Allah'a inanıyoruz. Kalbinde zerre kadar iman olan insan, cehennemden çıkıp cennete gireceğine göre biz de gireceğiz diye düşünüyorsunuz ama hiçbiriniz cehennemden çıkıp cennete giremezsiniz. Tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz size şimdi. Tam 29 ayet-i kerime. Hepsi de cehennemden bahseden, cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. Birinci ayet-i kerime, Araf 36. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen, devamlı kalanlardır. Hum fiha halidun diyor Allah-u Teala, onlar orada devamlı kalanlardır. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. İnne Allahe le'anel kafirine ve e'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirlerine lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ashab 65, halidine fiha ebeda, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet-i kerime, Ali İmran 116. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ve ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, cezaya karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir, orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun. Bakara 39. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve bizi inkar edip
Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebediyen kalacaklardır. 5. ayet-i kerime Bakara 81. Ve la men kesebe seyyaten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. 6. Bakara 217. Türkçesini okuyoruz. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde büyük bir günah vardır. Yani orada savaşmakta. Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada devamlı kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allah amini olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostu ve yardımcısıdır. Allah veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati ilaike ashabin narı hum fiha halidun. Allah iman eden o kimselerin dostu ve yardımcısıdır. Onları, onların nefsini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kafir kimseler ki, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete çıkarılırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Affeder veya etmez. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 9. ayet-i kerime ve yine 6. Şüphesiz kitap elinde ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Ve sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. Burada haline fiha ebeda kullanmış Allah Teala. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâülâi âliheten ma merâduhâ ve kullun fiha hâridun. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar oraya girmeyeceklerdi ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. 12. Haşr 17. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde İkisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur. Ennehuma fin nâri hâledeyni fîhâ diyor Allah-u Teala. Mücadele 17. Ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Hüm fîhâ hâledûn. Onlar ateş halkıdır.
içinde süresiz kalacaklardır. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. 14. Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur ki içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içen kimseler gibi mi olur? Ateşin içinde ebedi olarak kalan. Kemen hüve halidun fin nari. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafetme ve zünuhu fe ulâkellezîne hasure enfisuhum fî cehenneme halidun. Ve kimin mizanı hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime mümin 76. Utule ebvâbe cehenneme haldine fîhâ febîse mesfel mütekebbirîn. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Utule ebvâbe cehenneme haldine fîhâ. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür. 17. Nahl 29. Fethule ebvâbe cehenneme haldine fîhâ. Hadi orada ebediyen kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Nebe 21. İnne cehenneme kânet mirsâda. Nebe 22. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 21. Nebe 22. Taşkınlık edip azanlar için son bir barış yeridir. Nebe 23. Lâbisine fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder, kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yutfülhü naren haliden fiha. 20. ayet-i kerime ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahu cehennemu haliden fiha. Ve gadiballahu aleyhi ve le'anehu ve a'addelehu azaben azima. Ve kim bir mümini tamam eden kast ederek öldürürse, onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerindedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169. İlla tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Allah onları, onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. Eğer acayip buluyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edeceğiz? Sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Orada ebedi kalanlardır. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. 23. ayet-i kerime Tegâbin 10. Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ülâike ashabun nâru hâlidîne fîhâ ve bîsel masîr. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir o. İçinde ebediyen kalmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabun nâru hâlidîne fîhâ. 24. ayet-i kerime Tövbe 17. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Tevbe suresi 63. ayet-i kerime 25. ayet. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu
فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْهِزْوِ الْعَظِيمُ. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük bir rüsvalıktır. فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا. Onlar için içinde devamlı kalacakları bir cehennem ateşi söz konusudur diyor Allah Teala. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. Ve onlar ateş halkıdır. İlâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Dediler ki içinde ebedi kılıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yerine kötüdür. İçinde ebedi kılıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Ve 29. ayet-i kerime. اِلَّا الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ حَالِدُونَ. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin, cehennemde yanacak olanların bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girdikten sonra bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını Allah-u Teala tam 29 tane ayet-i kerimeyle anlatıyor. Bir tane bile cehenneme giren kişinin oradan çıkacağına dair bir işaret yok. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılıyor. İndilahide kıyamet günü hayat filmlerini baştan aşağı üç boyutlu olarak gören, aldığı dereceleri gören, hepsinin de doğru olduğunu %100 tespit eden bir insanın bu hayat filmi kendisine teslim edilir. Ya soldan teslim edilir, o kişi cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaktır. Ya da sağdan teslim edilir, o kişi de onun gibi cehenneme girecek. Ama cehennemi gördükten sonra, azap edildikten sonra değil, sadece cehennemi görmek ve Allah'a şükretmek üzere cehenneme onlar alınırlar. Cehenneme girişleri de farklıdır. Cennete girecek olanlar da önce mutlaka Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceklerdir. Cehennemde ebediyen kalacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemde hiç kalmayacak olan sadece cehennemi oradaki korkunç şartları görerek Allah-u Teala kendilerini cehenneme atmadığı için Allah'a sonsuz şükürlerle cehennemden ayrılacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemin
iki giriş özelliği vardır. Bir tanesi yaklaşık 12 metre yükseklikte şeffaf kapılardan, bu kapılar açılmaz, duvardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu duvarın içinden uçarak geçebilir. Ve cehennemin ceza görülen kesimine ulaşır. Önce bir bahçe vardır. Dışarıda bu cehennemin her tarafını kaplayan bu 12 metre yükseklikteki şeffaf duvarın bütün cehennemin etrafını kaplaması söz konusudur. Orada bir kapı, geçmek için açılacak olan bir kapı söz konusu değildir. Ama cennete girecek olanlar o kapının içinden uçarak girerler. Ve bu duvar onlar için mutlaka geçirgendir. Ondan sonra cehennemin katlarını uçarak görürler. Ve oradaki insanlar için hazırlanan korkunç sonuçları gördükleri zaman Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemden çıkarlar. Cehennemin yanma kesimlerinden çıkarlar. Sonra da gene aynı kapıdan uçarak geçerek cennete ulaşırlar. Bunların hepsi cennete mutlaka ulaşacaktır. Hiçbir istisnası yoktur. Ama bir de çoğunluğu teşkil eden, bunların belki 100 katı olan insanlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar cehennemin dünyadaki kapılar gibi bir kapısından girmek mecburiyetindedirler. Kapı gene şeffaftır ama bir kapıdır rezeler üzerinde hareket eden ve de bu kapı yukarıya doğru kaldırılabilir. İşte cehenneme girenler bu kaldırılan kapının burunları yere sürtünecek kadar kaldırılmasından sonra burunları yere sürtünerek, sürünerek cehennemin dış kapısından bahçesine girerler ve orada dizüstü beklerler. Beklerler ki cennete girecek olanlar cehennemi tavaf etsinler, görsünler ve Allah'a sonsuz hamdlerle şükürlerle hepsi cehenneme girdikten sonra oradan ayrılsınlar. Ondan sonra onlar cehenneme atılırlar ve cehennemde ebediyen azap görürler. Onlardan hiçbirinin bu azabı biraz yaşadıktan sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Cehennemden çıkanlar cennete girecek olan, cenneti hak etmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7 grubu söz konusudur. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, tabiyetten sonra ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, 3 oldu, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 4, daimi zikre ulaşan ulul elbab olanlar, 5, muhlis olanlar, yani irşad olanlar, 6 ve irşad makamına tayin edilenler, 7. Her biri ayrı bir kat cennete girecektir. 7. kat cennet, adın cennetleri adını alır. En üstteki cennet odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, safsatalarla insanların asırlardan beri Kur'an'ı rafa kaldırıp alim zannettikleri insanlardan aldıkları bilgilerle yazdıkları yüzlerce kitap Kur'an karşısında susmak mecburiyetindedir. Ve o insanlar omuzlarına büyük vebal almışlardır. Kur'an'ı bir tarafa iterek Kur'an'daki hakikatlerle çelişen kitaplar hazırlayan insanlar.
Ve bu kitaplar bugün üniversitelerimizde din öğretiminin bütününü işgal ediyor. Kur'an kurtarıcı hükümleri itibariyle tamamen unutulmuş durumda. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz Allah-u Teala bize öğretip de sizlere Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı söylediğimiz zaman herkes karşımıza dikildi. Ama her söylediğimizi sadece Kur'an ayetleri olarak söylüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası şu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları Kur'an'a çağırdı. Ve bütün sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Demin saydığımız 7 safa 4 teslim. 14 asır sonra biz hepinizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Geri kalanı sadece hakkımızda atılan bühtandır ve bütün söylediklerimizi Allah-u Teala'dan öğrendik. Ve kurtuluşunuz Kur'an'dadır. Cehenneme girdikten sonra oradan nasıl olsa çıkacağım, cennete gireceğim safsatalarını zihninizden ve kalbinizden silin diye bu konuşmayı yapıyoruz size. Bu hepinize bir ihtardır. Aklınızı başınıza toplamazsanız, din adamları sizlere sesleniyoruz. 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. İşte size 29 tane ayet. Cehenneme, cennete girmek üzere sadece cehennemi görmek hedefine yönelik olarak girenler, cennete gireceklerin hepsi önce cehenneme girerler. Onlar için kurtuluş mutlak olarak geçerlidir. Bu cehennemde yandıktan sonra çıkmak değildir. Sadece cehennemin hüviyetini görerek, Allah'a sonsuz şükrederek cehennemden çıkmaktır. Sadece cehennemde yanmayacak olanlar içindir ve onlar cennetliklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyoruz ki söylediklerimiz bugünkü din öğretisine tamamen ters şeyler. Ama bu bir tek şey ispat eder. Din öğretisinin, bugünkü din öğretisinin Kur'an'a ters oluşunu ispat eder. Kur'an'la uyuşmadığını ispat eder. Kur'an'ın asırlar önce kurtarıcı hükümleriyle birlikte devre dışı kalmış olduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.31 Lokman suresi 16. ayet-i kerime ile inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye inneha in teku miskale habbetin min hardalin fe tekun fi sahretin ev fi semavati ev fil ardı ye ti bihallahu bihallah İnnallâhe latifun habir. Kelimeler ya ey büneyye oğlum, oğulcuğum, yavrum. İnna muhakkak ki o in eğer olsa bile dahi teku olur miskale miktar habbetin tane. Min hardalin hardaldan hardal. Ve böylece o takdirde tekun olur fi içinde sahretin kaya ev veya fi es semavati semalarda göklerde ev veya fi el ardi arzda yeti getirir bihi onu Allahu Allah innallâhe muhakkak Allah latifin latif lütuf sahibi habirun haberdar. Ey yavrum muhakkak ki o yani senin amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir. Habirdir, haberdar olandır.

Allah Teala hayat filmlerimizden bahsediyor. Şu üç boyutlu olan hologram usulü hayat filmlerimiz. Doğumumuzdan ölümümüze kadar

Bu film bir ekrana veya bir perdeye ihtiyaç göstermez. Boşlukta üç boyutlu olarak oynar. Üstelik de iki film birden. Bir düşüncelerimizin filmi, bir de yaptıklarımızın filmi. Dereceyi yaptığımız işlemlerden, yani amellerimizden kazanırız veya kaybederiz. Kazanç veya kayıp. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın emirlerine karşı geliyorsak ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsak derecat kaybederiz. Hayat filmimizde o işlev, o olay derecat kaybıyla işaretlenir. Her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Boş yok. Şimdi belki içinizde diyecek olanlar vardır ki, iyi de ben şu anda hiç kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum şu anda. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. O zaman neden derecat kaybedecekmişim? Zikirden derecat kaybedeceksiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Hiç kesintisiz 24 saatlik bir zikir emrolunuyor ve böyle bir dizaynda derecat zikir yapmadığınız her an derecat kaybetmektesiniz. Onun için daimi zikrin sahipleri hayır sahibi olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir hayır sahibi? Devamlı derecat kazanan kişi. Ne özelliği ne? Daimi zikrin sahibi oluşu. Daimi zikrin sahibi olduğu için o kişi uyurken de, uyanıkken de devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. İşte böyle bir zikir müessesesi onun daima derecat kazanmasını, daima hayır kazanmasını ifade ettiği için onlara hayır sahipleri diyor Allah-u Teala daimi zikrin sahiplerine. İşte oraya gittiğimiz zaman hayat filmimizi göreceğiz ve üç boyutlu olarak oynayacak. Hem düşüncelerimizin hayat filmi hem düşüncelerimizin filmi hem de efalimizin fiili, fiillerimizin filmi. Neden Allah Teala buna lüzum görmüş? Çünkü düşüncelerimizle tasarladığımız olaylar arasında mutlak bir ilişki vardır taammüdün hesap edilmesi açısından. Hangi olayda ne kadar kasıt var? Hangi kasıtla, hangi maksada dayalı olarak hangi işlevi yaptık? Veya hiçbir kastımız olmadığı halde mi birisine zarar verdik? İkisi arasında çok büyük farklılık var. Derecat kaybını hesaplayacak olan mizan, bu eldeki delillere bakarak onlardan gerçek neticeleri çıkarabilecek özellikle yaratılmıştır. Mizan, kainatta mevcut her türlü güzel davranışın veya suç teşkil eden davranışın muhtevasını sinesinde toplamıştır. Milyonlarca fiil, bir de onların her kasıt derecesine göre ayrı derece adlandırılması, bu mizanın işidir. Ve o gün hayat filminizi seyrederken elinize mizanı verecekler. Mizanınızla hayat filminizi kontrol ettiğiniz zaman bütün oradaki rakamların mizanınızla %100 tuttuğunu göreceksiniz. O zaman anlayacaksınız ki Allah Teala size asla zulmetmemiştir. Kıl kadar zulmedilmemişsinizdir. Allah razı olsun. Lokman suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye, ekümüz salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabeke inne zalike min azmil umur. Ya ey kelimeler, büneyye.

oğlum, oğulcuğum, yavrum, ikimi ikame et, esselatı namazı, ve'mur ve emret, bi ile el marifi, marufla, ve nehyet, yasakla, mani ol, anel münkeri, münkerden, kötülükten. Vasbir ve ısbir, sabret, ala üzerine, ma esabeke, sana isabet eden şey, ma şey, hesabe isabet eden ke sana. İnne muhakkak ki zalike işte bu min azmi azmedilecek mutlak yapılması gereken şeylerden el umuri işler. Ey yavrum namazı ikame et. Namaz kıl. Maruf ile irfanla,

İyilikle iyilik İrfanla iyilikle emret ve münkerden yani kötülükten nehyet. Münkeri yasakla, mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen yani mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Münkerden nehy ve anil münkeri. Münkerden ney? Nehi anil münker ve emri bil maruf. Marufla emretmek. Bu Allah'ın temel kaidesi. Ve Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar hep aynı şey olmuş. Maruf nedir? İnsanlara derecat kazandıracak bütün işlevler. Münker nedir? İnsanlara derecat kaybettirecek bütün işlevler. Olayın mahiyeti ne olursa olsun derecat kaybettiriyorsa o münkerdir. Olayın mahiyeti ne olursa olsun derecat kazandırıyorsa o maruftur. İrfandır. Arif olan kişi irfanın sahibidir, marufu işleyendir. Ve aynı zamanda münkerden nehyedendir. Münkeri yasaklayandır. Ayet 18 Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim Vela tusa vir haddeke linnâsi Vela temşi fil ardı meraha innallâhe la yuh innallâhe la yuhibbu kulle muhtalin fehur ve la tusayir ve çevirme haddeke yanağını li ennâsi insanlara ve la temşi ve yürüme fi'l el ardı arzda yeryüzünde merahan böbürlenerek innallâhe muhakkak ki Allah la yuhibbu sevmez kulle hepsini her muhtalin çalımla yürüyen fehurin övünen kendini metheden. İnsanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Evet Allah Teala külle kullandığına göre hiçbirini manası çıkıyor negatif olduğu cihetle. Muhakkak ki Allah çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Lokman Suresi 18. ayet-i kerimesiyle en güzel tavsiyelerini Allah Teala ulaştırıyor. Ve yapılması lazım gelen davranış biçimlerini birer birer veriyor. Allah Teala ne diyordu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde? Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlardan ayetlerimizi çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah onlardan ayetlerini çeviriyor. Çalımla yürüyenler de kibirlenenlerin işaretini taşıyor. Övünmek, böbürlenmek bunlar
Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiiller, o tevazuu emreder. Ve 19. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, vaksit fi meşike vaudud min savtik inne en kerel asvati le savtül hamir vaksit ve orta bir yol tut, mütevazi ol. Fi de meşike yürüyüşün vagdut ve kıs, eksilt min savtike sesinden. Vagdut, vagdut, kıs, eksilt, azalt. Min savtike sesinden. İnne muhakkak ki en kere, en çirkin, en nekir olan el asfati sesler, le elbette muhakkak mutlaka savtü ses, hamiri, merkep. Yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol. Ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş yani. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette hamirin, merkebin sesidir.

Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de babanın oğula verdiği vasiyetleri anlatarak bütün insanlara nasıl davranmaları lazım geldiğini açık bir şekilde anlatıyor. Ve Lokman Suresi 20. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terer ennallâhe sahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardi ve esbega aleykum ni'amehu zahireten ve batineh ve minen nâsi men yücadülü fillâhi bi gayril ilmin ve lâ hüden ve lâ kitabin münîr. E mi? Elem teref görmediniz. Ennallâhe muhakkak ki Allah sahare musahhar kıldı, emrine amade kıldı. Lekum size, sizin için. Ma şey fi es semavati semalarda ve ma ve şey fi ardı arzda yeryüzünde ve esbega tamamladı. Aleykum sizin üzerinde size ni'amehu nimetlerini. Zahireten zahir olan açık görünen ve batineten ve batın olan gizli görünmeyen ve min ennasi ve insanlardan men kim yücadülü mücadele eder fillahi Allah hakkında bir gayri olmaktan olmaksızın ilmin, ilim, bilgi ve lahüden ve hidayete erdirici olmadan ve la kitabim ve bir kitap olmadan münirin aydınlatıcı. Allah Teala buyuruyor, göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ın onları size musahhar kıldığını, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, hidayete erdirici ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar.

hidayete erdirici olmaksızın ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar.

Öyleyse burada Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde verdiği şeyleri söylüyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah-u Teala neyi yarattıysa siz insanların emrine musahhar kıldı. Burada da göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ın onları size musahhar emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Diyor burada da. Ve sizin üzerinizdeki görülen ve görünmeyen nimetlerini tamamladı. Gözlerimizle görebildiklerimiz görünenlerdir. Göremediklerimiz de görünmeyenlerdir. Allah-u Teala bize akıl vermiş. Aklı göremiyoruz ama bir büyük nimet. Düşünme kabiliyeti. İdrak. Vücudumuzdaki bu görünen standartların ötesinde vücudumuzu kontrolü altında tutan bir irade. Ve görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetler. Bir fizik kalbimiz var. Vücudumuza kan pompalayan, kanı tekrar çeken, temizletip tekrar vücuda dağıtan bir sistem. Bir de manevi kalbimiz var. Nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi. Birinin muhtevası afetlerle dolu, ötekinin hasretlerle dolu. Ne nefsi ne ruhu göremiyoruz baş gözlerimizle. Ama fizik vücudumuzu görebiliyoruz sadece. Öyleyse nimetleri Allah-u Teala'nın üzerimizde çok. İnsanlardan öyleleri de vardır ki diyor Allah-u Teala, bir ilmi olmaksızın, bir ikincisi bir hidayete erdiricisi, mürşidi olmaksızın, Resulü olmaksızın, İki ve bir aydınlatıcı kitabı. Bunlar olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar diyor. Burada Allah hakkında mücadele eden kişinin, Allah'ın söyledikleri hakkında mücadele eden kişinin vasıfları veriliyor. Ne olması lazım? Allah hakkında İki türlü insan mücadele eder, birbirleriyle mücadele eder. Bir, bu söylenenlerin sahibidir. Evvela ilmi vardır. Nasıl elde etmiştir ilmi? İlmi Allah-u Teala'dan öğrenmiştir. Sonra hidayet edicisi vardır. Allah veya bu dünyada mürşidi ve aydınlatıcı bir kitabı vardır, Kur'an-ı Kerim. Bir böyle insanlar var. Bir de üst seviyede böyle insanlar var. Yani ilmi doğrudan doğruya Allah'tan alan ve kitaplara dayalı olarak alan, Kur'an-ı Kerim'den ilim sahibi olan bir kişi. Allah'ın öğretisiyle mücehhez olan ve hidayet ehli olan birisi. İşte Resullerin hidayete erdiricisi Allah'tır. Ama Resuller içinde kendi mürşitlerine tabi olmak mutlaka söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi Resuldü, nebiydi. Mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Aydınlatıcı kitabı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kur'an-ı Kerim'di. Allah Teala nebi olmayan resullerine de kitap indirir ama bu kitap bir nebiye indirilen kitap hüviyetinde aydınlatıcı bir kitap olamaz. Detaylar hakkında bilgi verir sadece. Asıllar nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardadır. Nitekim son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bir rehber kitap olmakta devam edecektir. Ama
Burada Allah hakkında mücadele eden insanların sahip olması lazım gelen vasıflar veriliyor. Çok önemli. İlim sahibi olması lazım kişinin. Hem maddi açıdan ilim sahibi olması lazım, hem de manevi açıdan ilim sahibi olması lazım. Yani zahiri ilmin ve gaybi ilmin. Onun bir hidayete erdiricisi olması lazım. Önce mürşidinden öğreneceklerini. Sonra da aydınlatıcı bir kitap olması lazım. Bunlara sahip olan birileri için

hem yol gösterenin olması lazım, hem de aydınlatıcı, nurlu bir kitabı olması lazım. Allah hakkında konuşabilmek için kılavuzunun Allah olması lazım. İnsanlar var şimdi, Kur'an'da kendilerini kurtuluşa ulaştıracak hiçbir şeyin farkında değiller. Din öğrenmişler ömürleri boyunca, üniversite bitirmişler, master yapmışlar, doktora yapmışlar, profesör olmuşlar. Ama Kur'an'ın kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorlar. İşte bu insanların kurtulması mümkün değil. Ve onlar da bunları Allah'tan öğrenenlerle devamlı savaştalar. Oysa ki ilimleri yok. Oysa ki mürşitleri yok. Oysa ki o yol gösterici kitabın ilmine sahip değiller. Zamanımızdaki din adamlarının standartlarını veren belki en güzel ayet-i kerime Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi. Temel faktörler. Kendisine yol gösteren bir mürşidi yok kişinin. Bir aydınlatıcı kitabı yok ya da aydınlatıcı kitabın hükümlerini bilmiyor. Ve ilmi yok. İlmi olmaması, kitap olsa da o kitabın ilmine sahip olmadığını gösteriyor kişinin.

Ve Lokman Suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kıle lehum tebi'u ma enzelallahu kalu bel nettebi'u ma vecedna aleyhi aba ena eve lev kâne kâneş şeytanı yed'uhum ila aza bis sa'ir. Ve izabe olduğu zaman kıyla denildi. Lehumü tebi'u. Lehum onlara ittebu tabi olun. Ma şey enzilallahi enzele Allahü enzele indirdi. Allahü Allah kalu dediler. Bel hayır. Nettebi'u tabi oluruz. Ma şey vecetna biz bulduk. Aleyhi onun üzerinde abayna babalarımız e mı? Ve levkâne ve olsa bile olsa da eşşeytanı şeytan yed'uhum onları çağırıyor. İlâ azabi azaba es-sâiri alevli ateş cehennem. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır. Babalarımızın üzerinde bulunduğu şeye yani putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı?

Hep böyle söylüyorlar babalarımız, babalarımız, babalarımız. Biz babalarımızın üzerinde bulduğu şeye tabi oluruz. Sen bizi babalarımızın tabi olduğu dinden ayırmak istiyorsun diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere. Oysa ki din Hazreti İbrahim'in dini. Yani Kur'an'da geçen Hanif kelimesiyle ifade edilen din, Hazreti İbrahim'in lisanında İslam demek, Allah'a teslim olan demek. Öyleyse şeytan onları çılgınca yanan ateşe çağırsa da mı, alevli ateşin cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı, Hazreti İbrahim'i neden Allah-u Teala babanız İbrahim diyor? Bunun için söylüyor. Onlar hep babalarımızın tabi olduğu dinden bizi ayırmaya çalışıyorsun diyorlar. Allah-u Teala da demiş oluyor ki asıl babanız babanız Hazreti İbrahim'dir. Din açısından babanız sizin babalarınız, soyunuz, sopunuz değil. Babanız Hazreti İbrahim'dir. Onun dini geçerlidir manasına söylüyor. Babanız İbrahim, babanız İbrahim diye hep geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Manası bu. Yani Hazreti İbrahim bizim gerçek dinimizin sahibidir diyor Allah Teala. Onun hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Tek Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir toplum ve Allah'a teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O Hazreti İbrahim'in dinidir. İnsanların babalarını buldukları putlara tapanların dini değildir. İnsanların din açısından asıl babası olan Hazreti İbrahim'in dinidir. Lokman suresi 22. ayet-i kerime ve men yuslim ve şehu İlallahi ve huve muhsinun. Fekat istemseke bil urvetil vuska. Ve ilallahi akibetül umur. Lokman suresi 22. ayet-i kerime. Ve men ve kim yuslim teslim eder ve çehu ve çini alallahu Allah'a ve hüve ve o muhsinun, muhsin olarak. Ve o zaman o takdirde kat olmuştu, istemseke tutundu. Bir el urvetül vuska, sağlam kulp ve ilallahi ve Allah'a. Akıbeti akibet, son, sonuç, el umuri, işler, emirler. Ve kim muhsin olarak ve çini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulpa yapışmış olur ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır.

kim muhsin olarak veçini Allah'a teslim ederse. Burada açık bir şekilde fizik vücudunda Allah'a teslim edilmesi gerektiği ifade ediyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha nefsi ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu veçi ahsen olan kim vardır diyor. Ve hanif olarak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler diyor. Allah Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor. Öyleyse kişi veçini Allah'a teslim ediyor ve sağlam bir kulba yapışmış oluyor. Nedir bu kul? Nefsin Allah'a teslimi konusunda sağlam bir zeminde kişi. Artık bir daimi zikre ulaşması kalmış. Ve eğer bu kişi iradesini kullanır da Allah-u Teala'dan bu istikamette talepte bulunursa, yani ben talep ettim, sen benim fizik vücudumu da teslim aldın hamdolsun. Öyleyse ben gene talep ediyorum, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni daimi zikre ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah bu talebini kabul etmişse o kişi sağlam bir kulba yapışmıştır. Yani burada Allah-u Teala fizik vücudun teslimini mutlaka daimi zikrin kovalayacağını kesinleştiriyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi sağlam bir kulba yapışmıştır diyor. Peki daha evvel ne diyordu? Bakınız aynı ifadeler geçiyor. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. 256 ve 257. ayetleri. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kimse kimseyi Allah ile olan ilişkilerinde zorlayamaz. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüştle gay, irşatla cehenneme giden, irşat yoluyla cehenneme giden yollar birbirinden ayrılmış, beyan edilmiştir. İspat vasıtalarıyla ispat edilmiştir. Bu iki yol birbirinden ayrılmıştır. Allah'a ve cennete götüren yolla şeytana ve cehenneme götüren yol birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi rüşt yoludur, diğeri gay yoludur. Aynı konu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde anlatılmış durumda. Allah Teala diyordu ki orada Se'asü fe'anâ yetiyellezîne yetekeberûne fil ardı bi gâril hakkı ve inirev külle ayetin la yümini biha ve inirev sebiler rüştü la yettehuzû sebilâ ve inirev sebiler gayi yettehuzû sebilâ. İşte orada da Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Öyleyse aynı durum aynı standartlarda geliyor.
Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu inkar ederse, yani tağuttan vazgeçerse ve Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı tutunur diyor Allah Teala. Bunun neticesinde kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. O kişi böyle olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Amin olur. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diyor ki 257. ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Burada Allah Teala Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağı için bunu söylüyor Allah Teala. Çünkü sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sağlam kulba tutunmuş. O kul onu mutlaka Allah'a ulaştıracak. O Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın öyle bir sözü ki mutlaka kendini ulaştıracak. Ama kişi ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diler de Allah'a ulaşır. Ondan sonra da bunu Allah Teala'ya hatırlatırsa, ya Rabbi ben sana ulaşmayı dedim. Sen söz vermiştin. Ben senin kulbuna yapıştım. Sen beni buraya sana ulaştırdın. Ama bir sözün daha var Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Fizik vücudunu bir kişi eğer bu noktada Allah'a fizik vücudunu ulaştırmayı dilerse ve şu inançla dilerse ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah'ın sözü yerine geldi, Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Allah'ım, öyleyse ben sana fizik vücudumu da teslim etmeyi diliyorum. Bu inancın sahibi olarak seni kendime vekil ettim. Sana tevekkül ettim. O zaman Allah-u Teala'nın kişi emin oluyor ki mutlaka fizik vücudunu da teslim alacağına, mutlaka Allah onun fizik vücudunu teslim alacaktır. Ve Allah-u Teala mutlaka teslim alıyor. Bu, ikinci defa Urvetül Vuska'ya sarılmak. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesi ise üçüncü defa Urvetül Vuska'ya sarılmayı ifade ediyor. Nefsin teslimi için. Kim muhsin olarak veçini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Bu sağlam kul Allah'ın sözü. Kim fizik vücudunu teslim eder de inanırsa ki kesin şekilde Allah mutlaka onu daimi zikre ulaştıracaktır. İşte bu o kişinin tutunduğu kulptur. Allah'ın sözü var bu ayet gereğince Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Ve işlerin sonu Allah'a dayanır diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani siz bu imanın sahibi olursanız Allah'ın sizin için yapmayacağı şey yoktur. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. Madem ki böyle, ben fizik vücudumu da sana teslim edeceğime inanıyorum. Benim fizik vücudumu da teslim al. İkinci bir urvetül vuska, Allah Teala fizik vücudu teslim alıyor.
Ve üçüncü bir Urvetul Vuska, Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde nefsi de teslim alıyor Allah-u Teala. Yeter ki biz o imanın sahibi olalım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha hatırlatalım ki neye inanırsanız Allah size onu mutlaka gerektirir. Mesela o imanın sahibi olmak. Hep söylüyorum ya size, en olmayacak olan şey nedir? Diyelim ki yer çekimi kuvvetinden kurtulmak. Mümkün değil. Dünya çekiyor sizi. Ama siz o inancın sahibi olabilirsiniz. Seniz ki bana yer çekimi kuvveti tesir etmez. Allah Teala beni isterse yer çekimi kuvvetinin dışında tutar. Buna kesin bir şekilde inanç besleyebildiğiniz gün, bu inanç seviyesine ulaştığınız gün yer çekimi kuvveti size tesir etmez. İşte Allah Teala bu kanunu söylüyor. Urvetul Vuska bu. Urvetul Vuska öyle bir inanç seviyesi ki o inanç seviyesinde olması mümkün olmayan şeyler, normal bir akıl sahibi için vücut bulması mümkün olmayan şeyler o kişi için, inanç sahibi için mutlaka gerçekleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dua ettiğiniz zaman duanın gerçekleşeceğine inanarak dua edin diyor. Bu aslında son derece önemli bir kanunu Allah Teala'nın. Ne kadar imanınız var? Neye iman edebiliyorsunuz? İşte Allah Teala size adım adım daha çok imanı, daha çok imanı, daha çok imanı veriyor. Rum suresinin 22. ayet-i kerimesi. Affedersiniz, Lokman

affedersiniz. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. İmanınız neyse Allah sizi mutlaka oraya ulaştırır. Onu mutlaka size verir. İnanırsanız ruhtay mekanı yapacağınıza bir gün onu gerçekleştirir. Nefstay mekanı yapacağınıza inanırsanız bir gün onu gerçekleştirir. Fizik vücut tay mekanı yapacağınıza inanırsanız bu iman mutlaka Allah Teala bunu yapacaktır şeklinde kesin bir iman olacak. Allah Teala her halükarda mutlaka onu gerçekleştirir. O zaman siz Allah'ı vekil tayin ediyorsunuz ve Allah'ın size sunduğu o kulba, sizi oraya ulaştıracak olan kulba, o zaman imanınız ölçüsünde sımsıkı yapışıyorsunuz. İmanınızın ölçüsüyle kulba yapışmanız arasındaki oran aynıdır. Lokman suresi 23. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kefere

Lokman suresi 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kefere fe la yahzunke küfruh ileyna mercuhum ve nünebbi'uhum bima amil. İnnallâhe alimün bizzati sudur. Ve men ve kim keferi inkar etti fe o zaman la yahzunke seni mahzun etmesin küfrühü onun küfrü ileyna bize. Mercuhum onların dönüşü fe böylece nünebbi'uhum onlara haber vereceğiz bima şeyleri amelü yaptılar. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün en iyi bilen bizzati sudur senelerde olanı. Allah Teala diyor ki kim inkar ederse onun küfrü seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları amellerini onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah senelerde olanı en iyi bilendir. Yani haber vereceğiz, onları göstereceğiz ve onlara yaptıklarının bedelini mutlaka ödeteceğiz. Mahkeme-i Kübra'ya kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir. Çünkü kendi fiillerini görecek ve o sıradaki düşüncesini de görecek. Düşüncesinin de filmini görecek. Hangi düşüncenin tesir altında hangi fiili işledi ve o fiili işlerken o fiildeki tasarlama kasıt unsuru taammüt unsuru hangi miktarda %100 belli olur. Ve en ufak bir hata olmaksızın, yanlışlık olmaksızın mizan %100 doğru, %1 milyon doğru bir standartta kişinin günahlarını ve sevaplarını en net standartlarda devreye koyar. Öyleyse kıyamet günü mizanınız olacak. O mizana dikkatle bakın. Allah Teala onlardan bahsediyor 24. ayet-i kerimede. Nümetti'uhum kalilen sümme nattarruhum ila azabin galiz. Nümetti'uhum onları metalandırırız kalilen az. Sümme sonra nattarruhum onları maruz bırakırız. İla azabin azaba galizin çok şiddetli ağır. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Kim bunlar? Bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu edilen insanlar. O inkar edenlerin küfrü seni üzmesin diyor. Onların dönüşü bizedir. Yaptıklarını onlara söylemekle kalmayız. Onları bu ayette söylediği gibi cezalandırırız diyor. Yani Allah-u Teala'nın yaptıklarını haber vermesi aslında onların yaptıkları karşılığında cezalandırılmalarını ihata eden bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde sizlerle Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konuyu burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örüyor.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salala Muhammed Eyzübillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, Yüce Allah'ımız bizleri bir defa daha gönül dostlarını bir araya getirdi. Gönül dostları, can dostları, Allah'ın dostları. Sizlere sesleniyorum. Sizler mutluluğu yaşamak üzere cihazlandınız. Onu öğrendiniz. Başkalarına öğretmek üzere öğrendiniz. Bunun için de çok iyi örnek olmanız lazım. Öyle değil mi? Sizler sahabenin bugünkü temsilcilerisiniz. Göreviniz Allah'ın bize verdiği, bizim size ulaştırdığımız nuru başkalarının kalbine ulaştırabilmek. Unutmayın, üzüm üzüme baka baka kararır, nur nura baka baka nurlanır. Öyleyse karanlık ya karanlıkla karşılaşacak ve daha çok kararacak ya da nurla karşılaşacak, ama kıyısından köşesinden onda da nurlanma başlayacak. Nurlanma başladıktan sonra ise sonuca doğru adım adım yürümek söz konusudur. Nurlanmak, kalbinizin nurlanması sevgili kardeşlerim. Şu kalbiniz var ya, hani şurada bir kalbiniz var. O fizik vücudunuzun kalbi. Bir de aynı yerde nefsinizin kalbi var. İşte o kalp, nefsinizin kalbi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalptir o. Afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, nefret. Bütün bu afetler, 19 grup afet, nefsinizin kalbini tamamen örtmüş durumdadır. Doğumunuzdan itibaren durumunuz budur. Karanlık bir kalple dolaşıyorsunuz. Ve Allah'ın nur pınarlarından size ulaşan o nurlar olmadıkça, o nurlar Allah'ın katından göğsünüze, göğsünüzdeki Allah'ın açtığı yarıktan kalbinize ulaşmadıkça, kalbinizi doldurmadıkça nurlanmış olamazsınız. Hep karanlıklarda yaşayan bir insan olarak kalırsınız. Böyle bir dizaynda nurunuzun artması asıldır. Ne diyor Allah Teala? Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla derler diyor. Neymiş? Önlerinde ve sağlarında nurları olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla. Bu iki nura bir de üçüncü nuru ilave et. Birisi devrin imamının ruhu başlarının üzerinde, onun başının üzerinde de imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru olduğu için o birinci nur. İkincisi Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Salah makamında iki nurla beraber yürüyorlar ve diyorlar ki ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Ne zaman ki onların Allah'a iradelerini teslim etmeleri söz konusu oluyor, o zaman Allah Teala onların başlarının üzerine kendi nurlarını, kendi ruhlarını getiriyor. Bir gün ruh tayin mekanı yapmaları mümkün olabilir diye. O zaman nurlar tamamlanıyor. O kişinin başının üzerinde üç tane nur oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O nurları bize gösterdi diye. Öyleyse hayatınız nurlar içinde geçmeli.
Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz cehennemden kurtuldunuz. Ama nurlanmadınız. Sonra ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, kim olursa olsun, mürşit olsun, mürşit vekili olsun, cereyanı alan birisinden el aldınız. Aldığınız an devrin imamının ruhu başın üzerine geldi. Ne oldu? Birinci nurunuz tamamlandı başınız üzerinde. Devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde ne var? Devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. O nur sizleri büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü tuzağından mutlak olarak korur. Hiç kimse sizi hipnoz edemez. Hiç kimse size büyü yapamaz. Büyü yapar ama tesiri olması mümkün değildir. Hiçbir cin size bir kötülükte bulunamaz. Hüddam sizin için geçerli olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren gene onlardan korunursunuz. Henüz başınız üzerinde devrin imamının ruhu yok. Ama o zaman size bir büyü yapıldığı zaman

sizi tuzağına düşürmek istemeye devam edecektir. Bu tesir etmek demek değildir. Tesir etmeye çalışmaktır sadece. Şeytana dikkatle bakın, onu tanıyın. Tanırsanız ne olur? İyi bir kılavuz kazanmış olursunuz. %100 doğruyu söyleyen bir kılavuz, bir şartla ne söylerse tersini yapacaksınız. Çünkü tersi mutlaka doğrudur. Allah neyi emretmişse, iblis size Allah'ın emrini yerine getirmemenizi emreder. Ne yapacaksınız? Tersini yapacaksınız. Emri yerine getireceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek üzereyseniz, ki iblis onu istediği için işlemek üzeresiniz, düşünün. Bu iblis bana bu günahı işlememi emrediyor. Öyleyse ben doğruyu yapacağım, bu günahı işlemiyorum. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiyorum diyorsunuz. İşlemediğiniz an gene kazandınız davayı. Kim size kılavuzluk etti? İblis. İşte marifet, şeytanın negatif gücünü pozitif güç olarak devreye almak. Ne zaman şeytanın söylediğinin tersini yaparsanız, mutlaka doğruyu işlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bizim söylediklerimiz var. Bu dizayna dikkatle bakın ki 7000 saatten fazla konuşma yapmışız bugüne kadar sizlerle. Sevgili kardeşlerim, hayır, 6700 küsur saat. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Biz giderek daha beyaz oluyoruz. Saçlarımız, sakallarımız daha bir beyaz diyor. Hep ihtiyarlamak, ihtiyarlamak derler de ben gerçekten artık ihtiyar bir adam olmam lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İşte onu hala hissedemiyorum. Acaba bu ihtiyarlık nasıl bir şey? Çok mu perişanım? Halsiz miyim, hissiz miyim? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Yaşlar, seneler çabuk çabuk devriliyor. İşte bir ömür. 28 yılı sizlerle beraber geçen, Allah'ın dergahını kurma emrini aldıktan sonraki 28 yıl. Ne çabuk geçiyor zaman değil mi sevgili kardeşlerim? Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biliyor musunuz? Biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Neden biliyor musunuz? Kendimize ayıracak olan vaktimiz hiç yok. Hep sizin için varız. Ya bir telefonunuza cevap veriyoruz, ya bilgisayardaki bize ulaştırdığınız mesajlara, ya gene telefonda sabaha kadar biriken, gecenin ikisinden sonra sabaha kadar, üçünden sonra sabaha kadar biriken telefonlar, çünkü ondan evvel zaten oradayız. Ve onun dışında ya namaz kılmak, camide namaz kıldırmak, ya bu konuşmaları yapmak, ya da bunun ötesindeki boş devre mi düşünüyorsunuz? O yok. O devrede de sizden gelen yazılı e-maillere cevap veriyoruz ki size tekrar ulaşsınlar diye. İşte bunun için mutluyuz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Onun ihtiyacını da duymuyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her anımız sizlerle beraber geçiyor. Sizin için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'ın bize verdiği emir bu istikamette. Öyleyse hadi bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim?

Hadi gelin Allah'ın bize enam buyurduğu nimet olarak verdiği bu güzelliği paylaşalım sizinle. Bir olmak, beraber olmak, Allah ile birlikte olmak, sizlerle birlikte olmak. Her şey öylesine güzel ki. Ama netice itibariyle bu sadece kelimelere dökülüyor. Anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Kelimelere ne kadar dökülse, hangi kelimeyi kullansanız anlatamazsınız. Yaşadığınız başka şeydir. Anlatabildiğiniz sadece kelimelerin çevrildiği bir alanı kaplar. Oysa ki yaşadığınız sonsuzluktur. Bunu da anlatabilmek zor. Öyleyse ne diye uğraşıyoruz ki anlatacağız diye. Biz size güzellikleri anlatırız. Siz de anlarsınız. Arif olan anlar. Öyle diyor bizim atalarımız. Arif olan anlar. İşte Allah'ın bizi vazifelendirdiği olay sizleri arifler standardına ulaştırmak. Kimdir arif? Urfun, irfanın sahibi. Ne zaman irfan vardır? İlim ne zaman irfana dönüşür? Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Üçüncü basamaktasınız. Birinci basamakta olayları yaşamışsınızdır. İkinci basamakta değerlendirmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız ve cehenneme gideceksiniz. Peki dilediniz. Üçüncü basamaktasınız. Derhal Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah gözünüzdeki icab-ı mestureyi görme hastanızdaki işareti alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hastanızın üzerindeki mührü alıyor. Kalbinizdeki ikindeti kalbinizin idrak hastasındaki kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ikindeti alıyor. Yani idraksizliğe sebebiyet veren, idraki önleyen ilahi kompütür. Ve yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir müessese. Muhbit oluyorsunuz. İdrak edebilen birisiniz artık. Neredesiniz? Yedinci basamaktasınız. Neredesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz artık kör, sağır ve dilsiz değilsiniz. Gören, işiten, bilensiniz. Bir başka ifadeyle kendilerine ilim verilmeye başlayanlarsınız. İlmel yakin kademesinin başlangıç noktası burasıdır. Devam ediyor ilmel yakin. Neyle devam ediyor? Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın göğsünüzden kalbiniz göğsünüzü yarıyor Allah Teala ve İslam'a açıyor. Ondan sonra Allah'a teslim olmanız mümkün. Hiç kimse göğsü yarılmadan Allah'a teslim olamaz. Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslam." Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Nasıl? Göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmak için kişinin göğsünü yarar ve açar. Açmazsa hiç kimse İslam olamaz. Ben İslam'ım diyenlere atfolunur. Kur'an'ı bilmeden sizin söylediğiniz her şey asılsızdır. İslam olmak
nüfus kağıdınızda İslam yazıyor diye gerçekleşmez. Ben bir İslam anne babadan doğdum demeniz de bir şey ifade etmez. Onların da nüfus kağıtlarında İslam olduğu için İslam olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle İslam olunmaz. İslam olmak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ancak ondan sonra tam 14. basamakta Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Ama 10. basamak göğsünüzün yarıldığı, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açıldığı, İslam olmak için hazır hale getirildiğiniz yerdir. İlmel yakin devam ediyor size, ilim verilmeye başlamış. Kendilerine ilim verilenlersiniz. Artık kalp gözünüz, kalp kulağınız, gözleriniz, işitme hassınız çalışmaya başladığı zaman siz artık kendisine ilim verilmeye başlamış birisiniz. İlmel yakin hudutların içindesiniz. Ve kalbinizin açılmasıyla beraber zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama kalbinize rahmet nurları giremiyor. Affedersiniz, fazıllar giremiyor. Sadece rahmet nurları giriyor. Ve nefsinizin kalbi %2 rahmet nuruyla doluyor. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet nuru yerleşmiş durumda. Bu sizin huşuya ulaştığınızı gösterir. Bunun manası ise hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak hakkını elde etmeniz. Kılıyorsunuz ve Allah Teala sizin mutlaka seveceğiniz bir mürşidi size gösteriyor. Dikkat edin. Sizin seveceğiniz bir mürşid. Çünkü mürşid sevgisini Allah verir. Dikkat edin, bu Rabbani bir sevgidir. Kişisel değildir. Sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan herkes mürşidini sever. Bu sevgi Allah mahreçlidir. Oradan geçerek size ulaşır. Bizden de gene Allah'tan geçerek Allah'tan size ulaşır. Ve katlanarak gelir iki tarafa da. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşmıştır. Hacet namazını sorduktan sonra Allah'ın mürşidini göstermiştir. Mutlaka gösterir. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyerek bu söylediğim standartların sahibi olan herkese huşuya ulaştığı zaman kapılar açılır. Allah onlara gösterir. Ve o kişi mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine karşı sevgi duyar. Eğer sevgi duymuyorsa orada bir yanlışlık vardır. O zanna dayalı olarak birisine gitmiştir, tabi olmuştur ama kalbinde sevgi halesi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde mutlu olmamak, Allah'ın kanunlarında mümkün değil. İşte asırlar boyunca İslam alemi içinde tasavvufla onun dışındaki kesim birbirinden farklı şeyler söylemişler. Çünkü tasavvufun dışındaki kesim Kur'an'ın bütününü hiç öğrenememiş. Ancak şimdi öğreniyorlar. Ancak şimdi bizim onlara gönderdiğimiz ihtarlarla öğreniyorlar. Tasavvufun bütün Kur'an'ı kapladığını ama kendi ilim ve tatbikatlarının
Kur'an'ın faydasız olan kesimini ihata ettiğini, asli unsurlardan eksik bir din tatbikatı içinde olduklarını daha yeni öğreniyorlar din adamları. Onun için bu devre hidayet devri diyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet Kur'an'ın bütünüdür. Hidayet ruhu, hidayet fizik vücudu, hidayet nefsi, hidayet iradeyi Allah'a teslim etmektir. Dört tane teslim ve hidayetin yedi safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öyle bir kalbi sevgiyle seviyoruz ki, diyorum ya, anlatılamaz ki, kelimeler yetmez. Çünkü sizleri bize Allah sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın hayatımızın her saniyesinde devrede olduğu bir sonsuz mutluluğu yaşatıyor Allah Teala bize. Her an bizimle biledir. İşte bu Osmanlı tabiri. Lalası yani mürşidi Yavuz Sultan Selim'e Şirpençe'den rahmetli olmak üzere Yavuz Sultan Selim diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. O da diyor ki ya siz kiminle bile olduğumuzu sanırsınız, zannediyordunuz. Kiminle birlikte olduğumuzu. Sevgili kardeşlerim, nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Hepiniz bu sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah'a yaklaştıkça ufuklar aydınlanır, karanlıklar aşağılarda kalır. Ve bir mutlu dünyanın insanı olursunuz, şartlar ne olursa olsun. Neden öyle söylüyoruz? İşte insan için şartların en kötü olduğu yer neresi olabilir? Mesela hapishane. Girdik, 3 ay tutuklu kaldık. Bizi mahkeme edemediler bir suç söz konusu olmadığı için. Ama tutuklu kaldık, gerçek bir cezaevinde mahkumlarla birlikte tutuklular da vardı, benim gibi olanlar da vardı. Ama büyük kesim mahkumdu. Yani suçları işlemişler ve oraya girmişlerdi. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hayatımızın en güzel günlerinden bir kısmını da orada geçirdik. Oradaki insanların bize ne kadar ihtiyacı varmış biliyor musunuz? Allah'ın bir lütfu olarak o devredeki orada bulunan Diyanet İşleri'nden vazifeli olan kardeşimiz de öylesine tasavvufa düşkün, öylesine Allah dostu bir kardeşimizdi ki mütemadiyen onlara hep Allah'ı anlattık. Çok sayıda insan aramıza katıldı. Allah'ın dostu olmak şerefine erdi. Bizi orada yerlere göklere koyamadılar. Çok büyük bir saygı olayı tahakkuk etti sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz hapishaneler Medrese-i Yusufiye olarak geçerler. Hazreti Yusuf orada birçok insana Allah'ı anlatmış. Hazreti Yusuf'un medresesi bildiğiniz gibi hapishanedir. Sevgili kardeşlerim, sonra mı? O kadar değil. Delilerle de beraber kaldık. Belki kısa bir süre, belki bir ay, belki 15 gün. Ne kadar olduğunu da şimdi unuttum ama çok kısa bir süreydi. O orada olan kardeşlerimiz
bir her gün haplar alıyorlarmış küçük küçük. Biz onlara tasavvufu öğrettik. O gece el öptüler hepsi. Namaza başladık. 3 gün sonra bunların hapa falan ihtiyacı kalmadı. Doktorlar gelip bana soruyorlar, ya sen bu adamlara ne yaptın böyle? Bunlar her gün hap alıyorlardı. Artık hap falan almıyorlar. Orada hap dediğimiz zaman sakın hani o zannettiğiniz hap diyorlar ya, insanları böyle uyutan bir şeyler var. Öyle değil. Onları teskin edici haplar alıyorlarmış. Bütün delilere verdikleri bir şeylermiş bunlar. Hamdolsun ki bize kimse hap teklifinde bulunmadı. Ve 3 gün sonra doktorun biri geldi. Yahu dedi, sen dedi bunlara ne yaptın dedi. Bunlar dedi artık hap falan almıyorlar. Vaziyetleri de düzeldi hepsinin. Ne oluyor bunlara? Biz dedik, biz bir şey yapmadık. Yapan o. Sevgili kardeşlerim, yani sonra mı? Sonra akıllı olduğumuzu tespit ettiler. En sonunda asıl büyük heyet, biliyorsunuz, Adli Tıp'ın gerçek bir 13 kişiden oluşan bir heyeti var. En sonunda o heyet bizi yoklamadan geçirdi. Ve de bu insanların müştereken verdikleri karar aklımızın başında olduğu, cezai ehliyete tam sahip olduğumuz, bizim hakkımızda yazılanların da sadece doktorların zanları olduğu ifade edilen bir rapor çıktı orada. Oradaki bütün yetkililerin imzasıyla. Neyse, iş değilse aklandık akıl açısından. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, yoksa hafif deli olabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olduğum zaman öyle bir mutluluğu yaşıyorum ki ayaklarım yere değmiyor. Aslında bir anlatabilsem size ama söylüyorum ki kelimeler yetmiyor. Size hep tarif ettim. Birinci gök katında ne olur, ikinci gök katında ne olur, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında ne olur, yedi katın 7 tane ayrı aleminde neler var. Burada Allah'a doğru İzzet-i Mütad'ın öteye nasıl yolculuk yapılır? Allah'ın zatında kaybolmak nedir? Ondan sonra da fena makamının, beka makamının, zühd makamının, muhsinler makamının İhlas makamının, irşada ulaşmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin bu iki muhteva salah makamının içerisinde bütün detaylarını, bütün manevi görüntülerini hepsini size verdik. Gök katlarının birinci katında nasıl bir secde yapılır? İkinci katındaki su arınma havuzları nedir? Üçüncü kattaki 2 katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi, yani o silindir, madeni silindirin içinden sonsuz hızla uçarak dördüncü kata ulaşmak, Beytül Haram, Beytül Makdes'in içinde dördüncü katta namaz, Beytül Haram'ın aslında beşinci gök katında namaz, altıncı katında Allah'ın boyasıyla boyanmak. Sonra yedinci katta altın kapıya ulaşıp o kapıdan içeri girmek. Sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin sona ermesi, sırat-ı müstakimin ikinci sebil olan tarik-ı müstakimin sona ermesi ve üçüncü yatay sebil. 7 tane alemin geçilmesi ve bu 7 tane alemden sonra Sitre-i Münteha'dan yukarıya uçmak, Allah'ın zatına ulaşmak. İşte serencam bu. Yolculuk, vuslat, bu kadar. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki
bunları sadece bize göstermekle, yaşatmakla kalmadı. Size öğretilmemiz için de emir aldık. Öyleyse insanlar hakkımızda dilediklerini düşünmek serbestisinin içindedirler. Ama günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın bir gerçek dostuyla karşı olduklarının artık bilincindeler. Dikkat edin bugüne kadar. Birçok ihtar gönderdik dinin bütün ileri gelenlerine. Her ihtar sadece bilgisayar kanalıyla 2000'den fazla kişiye ulaşıyor. Bugüne kadar o ulaşanlardan hiçbirisi şurada siz yanlış söylüyorsunuz değmedi bize. Bu ilmin bize ait olmadığının kesin delilidir. Eğer insanlar sizlere başlangıçta söylediğim İslam'ın 7 safhasını da unutmuşlarsa, eğer sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 7 safhanın hepsini yaşamışlarsa, hadislerden değil, Kur'an'dan bunu ispat edebiliyorsak ve Allah-u Teala'nın emrinde o 7 safhayı bütün insanların yaşaması ise, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların sadece bunu yaşadıkları bir Kur'an gerçeği ise, o zaman sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz yani? Allah dostu, biz öyle söylüyoruz, bunu biz söylüyoruz dediğimiz zaman sakın bize inanmayın. Biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Öyleyse sizin de bizim de inanacağımız Allah'tır. Allah ise inanmamız lazım gelen her şeyi son peygamberi olan, kendisinden sonra asla kıyamete kadar peygamber gelmeyecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırmıştır. O Kur'an'dır. Kainatın hiçbir eksiği olmayan tek kitabı. Ne önünden ne ardından ona negatif faktörler erişemez. O hakkı temsil eder, hakkı A'dan Z'ye eksiksiz olarak anlatır. Diyor ki Allah Teala biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İşte Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bütün ihtarlar Kur'an ayetleriyle onlara ulaşıyor. Ve hakkımızda yanlış şeyler düşünenler her gün akıllarını başlarına topluyorlar. Karşı konulmaz bir muhteva içerisinde ellerine ulaşan o bilgiler onları evvela itiraza sürüklüyor, inceliyorlar. Güzel olanı zaten bu sevgili kardeşlerim. İncelemeleri, acaba onun bir eksiğini yakalayabilir miyiz diye incelemeleri güzel. Ama her incelemelerinin sonunda bakıyorlar ki bir bütünle karşılaşıyorlar. Bir kısmı ise korkuyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, ey bizden korkan dışarıdaki kardeşlerimiz, biz korkulacak bir insan değiliz. Biz Allah'ın sevgisinin dünya üzerindeki temsilcisiyiz. Bize düşman da olsanız bizi alakadar etmez. Siz bizim düşmanımız olamazsınız. Siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olmayız, olamayız. Hepinizin her an Allah'ın doğrularını öğrenip bizim aramıza girmeniz söz konusu olabilir. Bütün kapılar açıktır. İşte eser önünüzde. Hiçbir üniversitede öğretilmeyen bu ilmi biz size sunabiliyorsak, Kur'an ayetleriyle sizlere bunların hepsini anlatabiliyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer cehennemdir diyorsak,
Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dalalettesiniz diyorsak, küfürdesiniz diyorsak, şirktesiniz diyorsak, hüsrandasınız diyorsak, tağutun dostusunuz diyorsak, tağutun dostluk yetmez, kulusunuz diyorsak ve amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz diyorsak ve bunların hepsini ispat ediyorsak, siz de buna karşı çıkamıyorsanız, o zaman soruyoruz hepinize, biz bu ilmi nereden aldık? İblisin çanına ot tıkayan biz değil miyiz? Nefes alacak hali kalmadı. Aklı başında olan hiç kimseyi artık iblis aldatamaz. Bütün yollarını tıkadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Allah'ın Kur'an hakikatleri, o bizim işimizdir. Biz bu ilmi ondan aldık. Öyleyse karşımızda olmak bir büyük talihsizliktir. Tavsiyemiz o. Sakın karşımızda olmayın. Mahcup olanların içine siz de girmeyin. Biliyorsunuz bizi tuzağa düşürmek isteyen beşli çeteyi ne oldu? Neyi ispat ettiler? Allah'ın bu devrede yaşayan bir Resulünün, üstelik de kendisine şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denildiğini Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesindeki o adı geçenin biz olduğumuzu ispat ettiler zaten sadece. Niyetleri neydi? Nereye ulaştılar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, onlar diyor hile yaparlar. Ama bilmezler ki diyor, Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük. Peki orada bir başka olay var mı? Şu ceviz kabuğu olayından bahsediyorum. Elbette var sevgili kardeşlerim. Bir defa daha izleyin. Dikkatle izleyin. Onların söylediklerini bir tarafa atın. Biz ne demişiz size? Biz demişiz ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir, kurtuluşunuz mümkün değildir demişiz. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlak Allah'ın cennetine girersiniz demişiz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yanlışları söylemişiz, mürşide ulaşmadan kimse cennete gidemez değil. Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse cennete gidemez. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama ölmeseydi, sırf o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah ona mürşid sevgisini vermişti. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Kimse ona mürşidine ulaş demeyecekti. Allah ona mürşidinin sevgisini verecekti ve onun seveceği kişiye onu ulaştıracaktı. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse bütün yanlışlardan İslam'ı kurtarmak üzere aslında adına İslam diyoruz. Arapça adı İslam olduğu için. Yoksa ikinci bir din hiç olmamış ki sevgili kardeşlerim. İslam'ın yeni bir din olduğunu iddia eder bizim saflar. Halbuki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan, ezeli ve ebedi olan din sadece budur. Yani başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ve Allah Teala diyor ki, hani İslam, İslam, İslam diyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Sen diyor Hanif'sin diyor. Zaten Hanif, İslam demek. Peki sevgili kardeşlerim, sadece
başkaları değil ki, bizim zavallı din adamlarımız da İslam sondir diyorlar, son dindir diyorlar, İslam en mütekamil dindir diyorlar. Sanki dinlerin tekamüle ihtiyacı varmış. Din ilahidir. Öyleyse tekamülün son standartlarında vücuda getirilir. Ve Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayete mutlaka ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hidayet rehberi, nur, Allah'a ulaştıran bir esese. Ne diyor Allah Teala, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Sen hanifsin diyor. Ve bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ne oluyor? İslam eşittir hanif. Hanif, Hazreti İbrahim zamanındaki adı İslam'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki adı da İslam. Hazreti Musa zamanında belki başka bir ad, Hazreti İsa zamanında belki başka bir ad, ama muhteva hiç değişmemiş. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle devam eden ve noktalanan bir sonuç. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu öğrenilerden, öğretilerden sonra bu kalbinize koyduğunuz bu Allah'ın ilmiyle mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Size o mutluluğu ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Biz herkese mutluluğu ulaştıramayız elbette. Ama bilin ki mutluluğun ulaştırılması bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz sadece neşri için vazifeliyiz. Kabul veya ret insanlara aittir. Ne yazık ki gene insanların büyük kısmı kabul etmeyecektir Allah'ın doğrularını. Ne yazık ki onlar gene insanların büyük kısmı olarak cehenneme gideceklerdir kıyamet gününde. Ama biz, bize düşen görevi mutlaka en güzel standartlarda Allah'ın bize yaptırmasıyla yapacağız. Kendi irademizle değil. Onun bize yaptırmasıyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Nur yoludur. İşte bizim davetimiz Allah'adır. Yani bir nur olan Allah'adır. O bir nurdur. Rahmette, fazılda, salavatta Allah'ın birer nurudur ve Allah'tan gelir. Bütün kainata Allah onları gösterir. Dikkat edin ki dünyada verilen bu gezegen hayat olan yegane gezegen değildir. Kur'an-ı Kerim'de neyse sayısını yeniden tespit ettik. 17 tane ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani hayat olan yegane gezegen bizim bu zavallı küçücük dünyamız değil sevgili kardeşlerim. Bizim dünyamızdan çok daha medeni seviyede yaşayanlar var. İşte UFO'lar dediğimiz o uzay gemileri, onları yapanlar bizim dünyamızdan değiller. Ama ışık hızının ötesinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hamdolsun ki arkasında yatan sırrı Allah-u Teala bize öğretti. Teorik olarak konuyu iyi biliyoruz. Bir gün Allah-u Teala pratik olarak da inşallah güvenilir insanlarla birlikte bize onu gerçekleştirir. Ötekiler, bizim dünyamızda yaşayan insanlar henüz kanunları bilmiyorlar.
Allah'ın kanunlarını. Bir nötronun nasıl elektrona dönüştüğünü, bir karşıt nötronun nasıl karşıt elektrona dönüştüğünü, elektronların nasıl elektronların ve karşıt elektronların nasıl atomları oluşturduğunu, her elementin hidrojen atomlarının yan yana konulmasıyla, birleşmesiyle vücuda geldiğini, karşıt elektronların elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahip olduğunu ve bu sebeple ağırlıklarının elektron ağırlığının yarısı kadar olduğunu ve de karşıt elektronların ağırlıklarının negatif ağırlık olduğunu bizim saflar henüz bilmiyorlar. Ama öğrenecekler sevgili kardeşlerim, dünyayı öğreteceğimiz hamdolsun ki çok şey var. Öyleyse biz mutlu bir insanız. Bizim naçizane yardımımızla mutluluğa ulaşan hamdolsun ki şu anda binlerce insan var. Mutlu kardeşlerimiz. Mutluluğun ne olduğunu öğrendiler. Mutluluğun sadece nefslerindeki afetleri yok etmekle gerçekleşeceğinin kesin Kur'an bilincine sahip oldular. Öyleyse dışarıdakiler, sizlere sesleniyoruz. Bizden olmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi, cehennemden paçayı kurtardınız demektir. Yoksa istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç unutmayın, biz sizin için varız. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev sizin mutluluğunuz için. Düşünün bir defa, siz olmasaydınız, Allah-u Teala bütün bunları bize öğretmiş. Ne yazardı ki? Bizi diyelim Allah cennetine alacak. Şu insanlığa şu kadarcık faydası olmayan bir zavallı olarak mı Allah-u Teala bizi oraya alacak? Yoksa milyonlarca insanın Allah'ın cennetine girmesini sağlayacak olan birisi miyiz biz? Söyleyin bakalım. Bugüne kadar ki hiçbir ihtarımıza bunca din alimi karşı çıkamıyorsa, sus pus oturuyorlarsa, konferans verdiğimiz üniversitelerde bütün söylediklerimiz kabul görmüşse, 3 tane üçkağıtçı ortaya çıkıp da hakkımızda yanlış şeyleri kamuoyuna lanse etmişlerse, ama sonunda sadece bizim Doğan Suresinin 13-14-15 ayetlerindeki o kişi olduğumuzu ispat etmişlerse herkese, bunların hepsi ayrı bir ibret vesikası değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de bizden bahsediyor. Allah Teala Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de bizden bahsediyor. 14 asır evvel koymuş Kur'an'ı. İnceleyin bakalım. Başımızdan geçenleri bir yerleştirin yerlerine. Ne olduğunu siz de oturtacaksınız. Öyleyse size havadan konuşan birisiyle karşı karşıya değilsiniz. Ve siz de kendi kendinize sorun. Bizi tanımayanlar. Biz bu ilmi nereden aldık? Şeytan insanlık tarihi boyunca kendisini bu kadar zavallı hissetmemiştir. Karşı koyamayacağı tek insanın biz olduğunu biliyor. Öyleyse bundan korkmayın. Allah'ın gölgesi altında o size hiçbir şey yapamaz. Bir kere
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetinin sahibisiniz. Tabiyetiniz andan itibaren de size ne büyü ne hüdam tesir etmez. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah size mürşidinizi gösterdiyse, ona ulaşıp tabi olduysanız, kılını bir hiçtir. Yolunuzda sebat ederseniz, iradenin teslimine kadar gidebilirsiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bunun yolunu öğretiyoruz biz size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, tabiyetiniz, sonra ruhunuzun teslimi, sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi, dünya saadetinin %100'üne ulaşmanız, cennetlerin 5. katına. Sonra da en sonunda iradenizi teslim ederek 7. kat cennet, dünya saadetinin de sonsuz mutluluğu, ahiret saadetinin de en üstünü adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, sizinle ne zaman konuşmaya kalksam bir de bakıyorum ki zaman dolmuş. Ne yapacağız şimdi? Yeni zamanımız dolmak üzere. Sizden ayrılamıyorum sevgili kardeşlerim. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Biliyorum içinizden çok kişi de bizi öyle seviyor. Biz o çocukların pamuk dedesiyiz. Onları çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim aramızdaki en sağlam bağ birbirimize karşı olan tutkumuzdur, sevgimizdir. Şeytan aramıza hiçbir zaman giremez. Şeytan kendi yolunda olanları kandırabilir. Ama size tesiri olamaz sevgili kardeşlerim. Bu çatının altında emniyettesiniz. Burası Allah'ın evidir. Öyleyse bize diyorlar ki siz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. Biz bunu hiç duymadık. Biz de diyoruz ya öyle mi? Peki ceviz kabuğunu seyretmiş miydiniz? Tabii seyretmiştik diyorlar. Öyleyse bir defa daha seyredin diyoruz. Öbür tarafın söylediklerini silin, hiç dinlemeyin, bizim söylediklerimize kulak verin. Tam 3 defa söylemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve adamlar ispat etmişler ki biz oyuz, Kur'an'daki kişiyiz. Onlar ispat ettiler. Dikkat ettiniz, biz sadece sessiz kaldık. Konuşmaya çalışmamızda da onlara ait bir fikrimiz yok. Gemine davet ettik. Yalan söyledikleri kesin olduğu için cesaret edemediler. Bir de sizlere seslendik sevgili kardeşlerim. Sözümüz her seferinde kesildi ama o kesildiği sırada dikkatler onlara çevrildiği için bizi dinleyemediniz. Yoksa şu anda Türkiye halkının %80'inden fazlası orada bizi dinliyordu. Ve hepinize bunu ulaştırdık. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Öyleyse şimdi Türkiye'deki bütün şehirlerde konferans vereceğiz. Birçoğunu tamamladık. Her hafta ayrı bir ilde konferans veriyoruz. Biz oraya gidiyor muyuz? Hayır ama Barkovizyon yoluyla salonda herkes bizi orada olarak seyrediyor. Ve oradakilerin suallerine cevap veriyoruz. Orada. Kendi ayaklarımda orada. Çok mutlu anlar geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Öyle güzellikler yaşıyoruz ki gözlerimiz yaşarıyor. Her şey öylesine güzel ki her geçen gün sizlere biraz daha üst boyuta hizmet edebilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Mutlu olmak sizin de hakkınız.
El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki, bütün boyutlarıyla yaşamak demek sevgili kardeşlerim. Bu bize her zaman sonsuz bir huzur veren bir müessese. Hamdolsun ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik. Konumuz mu? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'imizde 3 yakin kademesi var. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e de ondan evvel İncil'e de ondan evvel Tevrat'a da koyduğu 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Bu dizayn Hazreti İbrahim zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Adem zamanında gerçekleşmiş. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar neyi yaşamışlarsa bu saydığımız bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Son peygamber olan, son nebi olan, nübüvvetin mührü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber aynı şeyi yaşamış. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini. Ve 28 basamaktan oluşan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, bu 28 basamak ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de ihtiva eder. Birinci basamak, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz ve olaylara karşı tavrınızı ortaya koyarsınız, herkes koyar. Ama burada ayrılırsınız. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilerler, bundan sonraki basamağa geçerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler, bu basamakta kalırlar. Ama Allah Teala onları da seçer. Hem Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer, hem de Allah'a ulaşmayı dileyecek olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi seçer. Olmadıkça, ne olmadıkça? O kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan bir kişi olmadıkça. Sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dinlemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Allah Teala bu konuda diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Burası seçim basamağı. Seçilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri bünyesinden çıkaracak olanlardır. Seçilenlerin de %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemezler. %90'dan fazlası, küçük bir kesim, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dilerlerse ne olur? Sevgili kardeşlerim, dilerlerse cehennemden cennete dönüş yaparlar. İlk iki basamaktakiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an, o kişi kendisine tebligat yapılmış olan kişidir. Ve bu tebligatı kabul etmiş olan kişidir. Yani tebliğ ve kabul olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle noktalanan bir başlangıç noktasıdır. Mutlaka birinci kat cenneti ifade eder.
kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından işitilir, bilinir, bilinir ve görülür. Bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onda tecelli edecektir. Onun kör sarvedisi olan bu kişinin irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi, irşat makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen birisi, idrak eden birisi olacaktır. İşte ilmel yakin burada başlamıştır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar bu noktada ilmel yakinin başlangıç kademesindedir. Onlara Kur'an kıraat olunur ve onlar irşat makamını bir makam olarak görürler, bilirler ve işitirler. Ve Allah Teala bu sırada onlara furkanlar verir ve verdikleri furkanlar karşılığında bu gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılması, kalbe ifat konulması, derece kazanmasını temin eder kişinin. Kaybettiği bütün dereceleri örtülür. Bütün kaybettiği dereceler örtülür. Yani kazandıkları kaybettiklerinden daha fazla olan bir noktaya ulaşır kişi. Bu noktada birinci kat cenneti elde etmiştir. Ve de artık gören, işiten ve idrak eden olduğu için kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Kişi ilmel yakin kademesindedir. Bu başlangıç hüviyetinde kişi uzun süre durmaz. Mürşidine ulaştığı zaman asıl öğretim başlayacaktır. Bu noktadan sonra burası üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasına tecelli ediyor. Beşinci basamakta kişi görmeye, altıncı basamakta işitmeye, yedinci basamakta idrak etmeye başlıyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa, ulaşmayı dilerse Allah onun kalbi, biz onun kalbine ulaşırız diyor. Ben onun kalbine ulaşırım diyor. Ne yapar kalbimize ulaştığı zaman? Ne yapacağını söylüyor. Enam suresinin Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde nasıl diyor çorak topraklar yağmura huşu duyarlarsa kalpte Rahman'a huşu duyanlara da diyor yani kalpteyken Rahman'a ulaşmayı dileyenlere huşu duyanlara Allah Teala onların kalplerini Allah'a çevirir diyor.

göğsünü yarar diyor. Şerh eder, İslam için, Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor Allah Teala. Şerh eder diyor. Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olması için göğsünü yarar. Çünkü açılan göğüsten içeriye, yarılan göğüsten içeriye kalbe bir yol açılır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Nitekim bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz isimli sadece iki nur gelir. Bu iki nurdan rahmet ve faz nurlarının ikisi birden kalbe kadar ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen rahmet nurudur. Ve Allah Teala Zümer 22'de göğsünden Allah Teala'nın kalbine nur yolu açtı ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle diyor, kalpleri kasiyet bağlamış insanların, zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalbi aynı durumda olur mu diyor. Onların kalplerine Allah'ın göğsünü yararak, göğsünü şerh ederek, İslam'a açtığı göğsünü şerh ederek kalbine nur gönderdiği kişi diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış olan kişiyle aynı olur mu diyor Allah Teala. Burada kalbine nurun girmesi kişinin söz konusu. Burası on birinci basamak. Ve kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin, bu zikri sebebiyle haktan indirilen şeyle, bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu giren nurların %2'yi bulduğu nokta, o kişinin huşu sahibi olduğu nokta. Ne olur huşu sahibi olursa kişi, o kişi mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Ve Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmıştır Maide suresinin 35. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıyor ve istiyor Allah Teala'dan mürşidini. Ve mürşide ulaşıyor. İlm-i Yakin'in birinci kademesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip de kalbinin, kulağının, gözlerinin açılması, görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle başlar irşat makamını, ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu bir ilmel yakinin başlangıcıdır. Kişinin kalbine Allah Teala ihbatı koyuyor anlayabilmek için. Burası Hac suresinin 53. ve 54. ayetlerine göre o kişinin kendilerine ilim verilenlerden biri olduğunu ifade eder. O kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat konulduğunu söylüyor Allah Teala orada ve o kalplerine ihbat konulanların kendilerine ilim verilenler olduğundan bahsediyor. Onların da Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu kalın çizgilerle ifade buyurulmuş. İrşad makamının da hak denilen sözlerin sahibi olduğunun o kişi tarafından idraki söz konusu. İşte 12. basamakta kişi huşu sahibi olmuştur ve

Bu kişi mürşidini Allah'tan talep etmek yetkisinin sahibi olmuştur. Çünkü sadece huşu sahipleri için Allah Teala onların mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da Estaînü bis sabr ve salate innehu le kebîretun ilâ'l hâşiyîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahiplerine Allah talep ettikleri zaman mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar için geçerli. Onlara mürşitlerini gösterecek Allah Teala ve gösterir. Bu nokta kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Birinci huşudan sonra ikinci huşunun sahibi olduğu noktadır ve kişi mürşidine ulaşmak üzere hacet namazını kılar. Allah Teala da verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişiye mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidine tabi olur. İşte tabiyetle birlikte ilmel yakin daha önemli bir noktaya ulaşır. Tabiyet. Bu tabiyetle birlikte ne olur? Kişi Allah-u Teala'dan ard arda tabiyetle birlikte tam 7 grup nimet alır. Bir, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. İki, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Mücadele 22. Allah Teala buyuruyor, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. İki oldu. Bu gelen ruh 15. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin ne yapar? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için diyor. Geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarması için diyor. Yevmit talak Allah'a mülaki olma günü. Allah'a geri dönme günü. Dereceleri yükselten Allah diyor. Orada tabiyet gerçekleştiği zaman kişinin dereceleri yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci olay kişinin kalbine iman yazılmasıydı. İkinci olay devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesiydi. Üçüncü olay o kişinin derecelerinin sevaba, günahlarının sevaba çevrilmesi. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde 69. ayet-i kerimesinde bahsettiği cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra bahisle diyor ki ama kim tabi olur da yani mürşidine tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın bir başka nimeti daha var. O kişiye Allah Teala normal standartlarda her bir günah için bir derece yazdırırken bir derecelik günah için
bir derecelik sevabı için 10 katını verir. Bütün insanlar için bu geçerlidir. İnsanlar böylesine torpilli. Ama mürşidine tabi olduktan sonra bir kişi o 10 kat 100 kat oluyor. Kişinin ruhu zemin kattayken ve birinci kattayken 100 kat, ikinci kattayken 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardayken 700 kata kadar yükseliyor bu müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara nasip ettiği şey hem o kişiye bir 10 verirken bunu bire 700'e kadar çıkarmak hem de o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. Onun için Allah-u Teala o devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gittiği dergâhta dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Buradan muradı da o gelenin arşın sahibi olmakla alakalı olan kesimi. Gelen ruhun, Allah'ın katından gelen ruhun arşın sahibi olmakla alakalı kesimi. Nebe suresinin 39. 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor Allah Teala. Ve o merasimde insanların arşı tutan meleklerin orada olduğunu, onların etrafındaki kişinin devrin imamının da orada olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor ki sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi, yani şefaat izni verdiği kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Ne diyor? Senin günahların sevaba çevrildi diyor. Sevap söylüyor. Kişinin günahları orada sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Zikir yapmaya başlıyor nefs, fizik vücut. Fizik vücut nefsi infak ediyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını, göğsüne kadar gelen bu nurları, göğsünden geçen yarıktan, göğsünden o yarıktan geçerek kalbine, nefsin kalbine ulaştırmasını sağlıyor fizik vücut. Fizik vücut zikri yapan, infak eden o, infak olunansa, nafakayı alansa nefs. İşte o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı giriyor nefsin kalbine. Nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor neler? Fazıllar. Kalbe giren fazlın elektrik, manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı ters kutupları ifade ettiği için gelen bütün fazıllar iman kelimesine ulaşır, onun etrafında birikmeye başlar, yapışır iman kelimesine ve manyetik alan var olduğu sürece de oradan asla ayrılmazlar. Kalbi bırakıp giden karanlıklar zikir bittikten sonra geri döndükleri zaman kalbe, kalpte orasını artık işgal edemezler. Bu fazılların işgali ilk yüzde yediyi bulduğu zaman ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Mürşidine ulaştığı anda kişi ruhu vücudunu terk eder, o mürşidin dergahına gider. Sonra da o dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Seyr-i sülük ana dergahtan başlar. Ana dergahtan bütün gök katlarına ayrı ayrı çıkılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve burada kulun aldığı nimetler, nefs tezkiyesine nefsin başlaması, zikirle nefsin kalbine nurların yerleşmesi yani, fizik vücudun afetler azaldığı için nefsin kalbine giren afetlerin miktarı giderek azalıyor. Çünkü nefsin kalbi fazıllar tarafından işgal edilmiş durumda. Devamlı daha işgal büyüyor. Büyüdükçe afetler azalıyor. Nefsin o afetlerle savaşması da kolaylaşıyor. Nefs güçleniyor afetlere karşı. Fizik vücut da güçleniyor. Afetler azaldıkça fizik vücudun hareket kabiliyeti genişliyor. Allah'ın emirlerini daha çok yapmaya başlıyor. İrade de güçleniyor.
nefsin afetlerine karşı savaş veren irade, nefsin afetlerinde hiçbir problem karşılaşmıyor. Giderek nefsin afetlerine karşı daha güçlü oluyor. Ve böylece kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almış oluyor. Kalbine iman yazılması, 1. Devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, 2. Ruhun Allah'a doğru yola çıkışı, 3. Nefsin nefs tezkiyesine başlaması, 4. Fizik vücudun güçlenmesi, 5. İradenin güçlenmesi, 6. Ve kişinin derecelerinin hem günahları sevaba çevrilerek hem de 1'e 10'dan 1'e 100'e 1'e 700'e kadar çıkarılmak suretiyle derecelerin kazancının artması. Ve böylece nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girmişti. Gök katları her %7 fazla birikiminde bir kat yükselmekle gerçekleşir. Kişi nefs tezkiyesine devam eder. İlmelekin seviyesi nefs tezkiyesi boyunca devam edecektir. Mürşidine ulaşmıştır kişi, artık kendisine ilim verilenlerdendir. Bu noktada nefs tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. İlk %7 nur birikimi nefse emare ile ifade edilmektedir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi innen nefsele emaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emare müessesesi birinci gök katına kadar devam eder. Kişinin ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levame oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki fazıllar %14 oldu. 2 defa %7. 3. defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve elhamaha fücraha ve takvaha 8. ayet-i kerime o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Takvayı ilham eden Allah, Allah'ın ilhamı geliyor kişiye. Ve burada kişinin ilmi Allah'tan ilham da gelmeye başlayınca daha çok artacaktır. 4. gök katına %28 fazılla ulaştığı zaman kişi ruhu da 4. gök katına ulaşmıştır. Ulaştığı için %28 olmuştur. %28 olduğu için ruh 4. gök katına ulaşmıştır. Nefsi mutmainne ela bi zikrullahi tatmainul kulübe. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ruh 4. kata ulaşıyor burada. 5. ve 6. katlar nefsi mardiye ve nefsi radiyedir. Radiye ve mardiyedir. Nefsi radiye 5. gök katını Allah'tan razı olduğunu gösterir kulun. Nefsi mardiye Allah'ın da kulundan razı olduğunu gösterir. 6. gök katını ifade eder. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala. Fecir 27-28-29. Diyor ki ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Ey ruh. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %2 rahmet başlamıştı yerleşmeye. Sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. 2 daha %51. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman 7. kata yükselen ruh 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına
ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca kişi Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı, Allah'ın zatında yok oluş da hemen arkasından gerçekleşir. 22. basamağı oluşturur. Burası fena fillah makamıdır. Allah Teala ilim standartlarını Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleykum âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumül kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlemûn. Allah Teala diyor ki, bir evvelki ayette Allah Teala başların üzerine verdiği bir nimetten bahsediyor. Bir Allah Teala'nın nebisini bir nimet olarak vermiş. Sahabeye hitap ediyor. Size de diyor, bir nimet olmak üzere başınızın üzerine sizin aranızdan bir resul, peygamber resul gönderdik diyor, irsal ettik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Ne oldu? 14. basamağa kadar 7. basamaktan 1. kesim oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, okunup anlatılması kişi ilmel yakinin içinde. Ve tezkiye kademesinde de ilmi kişinin giderek büyüyor. İlmel yakini ruhunu Allah'laştırana kadar artarak devam ediyor. Ve ruh Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin kademesi sona eriyor. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena fillah makamı. İşte Allah'ın zatında fani olmak fena, ifna olmak yok olmak fi içinde, Allah'ın içinde yok olmak fena fillah makamı. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah Teala nefsinizi tezkiye etsin deyince bu noktanın bütününü ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde son tezkiye kademesiyle anlatılıyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar. Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Geri dönerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişinin ruhunu o kişinin ruhuna Allah meab olur. Sığınak olur diyor. İşte ruh meaba ulaşmıştır. Burası fena fillah makamı. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Velayet kademelerinin birincisidir. İlmel yakin burada tamamlanmıştır. Artık velayet başlamıştır. Velayet müessesesi daimi zikre ulaşıncaya kadar, yani aynel yakine ulaşıncaya kadar geçilmesi lazım gelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, yani fizik vücudun teslimi makamı
Bu dört tane muhtevayı ifade eder. Kişi henüz aynı yakın olmamıştır. Ama ilmi yakinde ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına yok olduğu zaman tamamlanmıştır. İlmi yakinle aynı yakin arasındaki bu müessese, bu dört makam, ilmi yakinin devamını ifade eder. Aynı yakinin de yakın gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Allah yolunda bir gayretin sahibidir kişi. Bu gayretinin bir neticesi oluşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Beka makamı o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilmesini ifade eder. En'am suresi 127. ayet-i kerime onlara Allah'ın katında yurt verilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında teslim yurdu vardır deniyor. Allah'ın indinde, Allah'ın içinde değil, Allah'ın indinde indilaydaki tahtlara sahip oluyor kişi. Beka makamı orada baki oluyor. Bu makama beka billah deniyor. Beka, baki olmak, bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Ruhun Allah'ın katında Allah ile birlikte olması, tahtın sahibi olduğu için orada gölgesinin görünmemesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehdi Aleyhisselam'ın da gölgesinin görülmemesini oradaki gölgeyle buradaki gölgeyi birbirine karıştırmışlar. Orada indi ilahide Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi görülmez. Tahtın üzerindekilerin hiçbirinin gölgesi görünmez. Ama bu dünyada değil sevgili kardeşlerim. Orada indi ilahide şu anda da Mehdi Aleyhisselam'ın indi ilahide namaz kıldırırken gölgesi kimse tarafından görülemez. Orada baki olanların hepsinin gölgesi görülmediği gibi. Beka makamı böylece aşılınca kişi züht makamının sahibi olacaktır. Ölçüsü o kişinin zikrinin günün yarısını aşması. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri için Yusuf'un, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme çok ucuz bir fiyatla sattılar diyor. Züht bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. İşte bu negatif züht'tür. Pozitifi kişinin günün yarısından daha fazla olan zamanını Allah'ı zikretmeye harcaması halidir. Pozitif züht bu konuda bir bütünü oluşturur. Günün yarısından daha fazla her gün zikredebilen kişi zahit olmuştur. Zahit olmak bir lokma bir hırka zihniyetinin sahibi olmak manasına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki zahit olmak kişinin zikrinin günün yarısından daha öteye ulaşması halidir. Bu hal kişinin nefsindeki afetleri giderek azaltır. Öyle bir nokta gelir ki kişinin nefsinin kalbindeki haslet fazıllar rahmetle birlikte %81'e ulaşır. O zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete girer. Burası köprünün sonudur. İlmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan köprünün sonudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, köprünün üzerinde fena makamı var, beka makamı var, züht makamı var, muhsinler makamı var. Allah Teala muhsinler için diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mümmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.
Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. O kişi hanif olarak bunu yapmıştır diyor. Fizik vücudun teslimi, fena, beka, züht ve muhsinler makamı ile dört makam, velayet makamlarının, evliyalık makamlarının bu dört tanesi ilmel yakinin bitiş noktasına ulaşan bu kişileri dört kademe ileri götürmüştür. Ruhunu alalaştırdığı anda ilmel yakin sona ermiştir. Bundan sonraki kademede kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında ikisinin de özelliklerine sahip bir özellikle yaşar. Aynel yakinin özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açılmasıdır veya kalp kulağının açılmasıdır. Bu dört makamın içinde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir kişinin. Aynel yakinin özelliği kalp kulağı ve kalp gözünün açılmamış halidir. Bu dört makamda açılmayabilir de. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine ne zaman ulaşırız? Daimi zikirde ulaşırız. Kim daimi zikrin sahibi olursa o hikmet kademesine ulaşmıştır. Öyleyse hikmet kademesine ne zaman ulaşıyormuşuz? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman. Hikmet kademesi 7 tane özellik taşır. 5 ve 2. 7 tane özellik taşır. 1. O kişi daimi zikirdedir. 2. Bu sebeple o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü zulmet kapısı daima kapalıdır. Rabbani kapı ise, rahmet kapısı ise açıktır. Kişi daimi zikirde olduğu için sonsuz bir şekilde Allah'ın nurları kalbe girer. Kalp devamlı pırıl pırıl aydınlıktır. 3. özellik, o kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. 4. özellik, kalp kulağını da açmıştır. Kalp gözüyle o kişiye dilediği şeyleri gösterir Allah-u Teala. O kişinin kalp kulağına da Allah-u Teala dilediği şeyleri kelime kelime ulaştırır. O kişi Allah-u Teala'nın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini kalbiyle görür. İşte bu enfüste Allah'ın gösterdiklerini görmektir. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı hikmet makamıdır. Hikmet aynel yakinin başlangıç noktasıdır. Aynel yakin burada başlar. Kişi bu dört tane vasfın ötesinde Allah ile devamlı konuştuğu için ehl-i tezekkür vasfını kazanır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olur. Çünkü hayır, derecat kazandıran bir işlemi yapan kişi hayır kazanmaktadır. Bu kişi ise daimi olarak hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiyse Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse o büyük hayır sahibi olur diyor. Gerçekten kesintisiz bir hayır sahibi oluyor kişi ölünceye kadar. Sonra sonuncu faktöre gidiyoruz. Kişi ehli hüküm oluyor, hikmet ehli oluyor. O kişi karar merci olarak vazifelendirildiği zaman ister hakim olsun, ister hakem olsun, her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar verecektir. Yanlışlık olmaz hükümlerinde. O kişi ehli hikmet olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığında 28 basamaktan hangisinde olduğunu kişi hemen görür. Öyleyse 22. basamakta kişi ruhunu Allah'ın zatında yok eden birisidir. Fena filah makamıdır. 23. basamak beka makamını ifade eder. 24. basamak züht makamını ifade eder. 25. basamak fizik vücudunun teslimini ifade eder. Muhsinler makamını ifade eder yani. Ve köprü fizik vücudun teslimiyle sona erer. Hikmet makamı başlar.
Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde? Size kitap öğretsin diye diyordu. Önce Allah Teala size de sizin içinizden bir resul göndermiştir. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir 14. basamağa kadar. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 15. basamaktan 21. basamağa kadar 21. basamağa kadar. Buraya kadar ilmel yakin devam eder. 22. basamaktan itibaren 4 tane makam geçer. Fena, beka, zühd, muhsinler. Size kitabı öğretsin diye. Size kitabı öğretsinden muradı Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunun öğretilmesidir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. İlmel yakin bitmiştir, aynel yakin başlamamıştır. Ama iki özellik de bu makamlarda görülebilir. Bu sebeple köprü hüviyetindedir. Ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmetin öğretilmesi faslına geçilir. Kitabın dört ruhunun öğretilmesi bitmiştir. Beşinci ruh ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı daimi zikirdir. Hikmet kademesidir. Ve aynel yakini ifade eder. Çünkü kişinin kalp gözü mutlaka açılır. Ve görerek tahkiki iman başlar. O noktaya kadar kişinin gözleri gaybı görecek bir özelliği taşımıyordu. 21. basamaktan sonra böyle bir imkan verilebilir ama kişi hikmet sahibi olmamıştır. Sadece gözü açılmıştır. Veya kalp kulağı açılabilir. O da mümkündür. Ama hikmet sahibi olmamıştır. Hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmak durumundadır. Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükredecek ne kadar çok şeyimiz var öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey en güzel standartlarda. Ve Ulu'l-Elbab makamında kişi bu dört tane ruha girdikten sonra hikmetin birinci kademesine ulaşır. Bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple Ulu'l-Elbab diyor Allah Teala. Li Ulu'l-Elbab yeskurullah kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bu noktadan sonra kişi ihlas makamının sahibi olacaktır. İrşad olacaktır. Aynı zamanda hem irşad olmuş hem de muhlis olmuş olacaktır. İkisi de aynı makamdır. 26. basamak. Ulu'l-Elbab makamında o kişiye 7 kat yerler gösterilir. İhlas makamında 7 kat gökler gösterilir. Ve 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sitret-i Münteha'yı kişi gördüğü anda kalp gözüyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl kişi mürşidinin karşısında bir tövbe yapmışsa mürşidin söylediklerini tekrar ederek Allah'ın karşısında da Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirir. Bu ihlas makamının tamamlandığını, salah makamının birinci kademesine ulaşıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin günahlarını burada da örtecektir. Arkasından o kişinin başının üzerine salah nuruna verecektir. Artık kişi salah makamındadır. Arkasından da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
bu sevabı çevirme işlemi tamamlanınca o kişi Hakkül Yakin'in sahibi olacaktır. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilecektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi Allah'ın irşad makamının sahibi olmuştur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe buraya da ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin buraya ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe ister ensar olarak var olsun, ister muhacirin olarak, her ikisine de tabi olunmuş, tabi olanların adları tabi'in. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin, ilmel yakin ve ilmel yakinden sonraki dört kademe kitap, ilmel yakinden sonraki dört kitap, dört kademe Kur'an'ın fena, beka, züht ve muhsinler makamındaki Kur'an'ın dört ruhu. Size hikmet öğrensin, ulelbap makamı, ihlas makamı ve selah makamının dört kademesi. Hikmetin de ötesini öğretsin, o da selah makamının beşinci kademesi, hakkül yakin kademesi, kişinin irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin kademesi, Allah'ın sizin üzerinizdeki tesiriyle başlıyor. Gören, işiten ve idrak eden olduğunuz noktadan itibaren ilmel yakin başlangıç kademesindesiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman artık ilim verilenlerdensiniz. Gene ilmel yakindesiniz. 21. basamakta, 22. basamak, 21. basamakta ilmel yakin sona erer. Dört kademe geçersiniz köprü üzerinden. Hakkül yakine ulaşırsınız daimi zikirde. Orası da söylediğim kademeleri ihtiva eder. Ve kişi böylece muhteşem bir dizaynın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakkül yakin herkese nasip olan bir kısmet değildir. Ama Allah Teala herkesin o hedefe ulaşmasını farz kılmıştır. Ve bütün sahabe, sahabe dediğimiz münafıklara değil asla, sahabenin hepsi bu makama ulaşmıştır. Öyleyse hepinizin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakın kademelerinin hepsini tamamlayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da ve çini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaktır. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayete içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar? Nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah Teala affedersiniz fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan
nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne demek ruhun hidayet üzere olması? Ruhun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıp Allah'a doğru yola çıkmış olması. Bunun ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmakla ve Allah'ın zatına ulaşmakla tamamlandığını gördük. Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah-u Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Ve Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir ve Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meab olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, huslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı. Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar biz zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah-u Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Ve orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki lehum darüsselamü inde rabbehum. Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Ve huve velihum bima kanu yaamelun. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ilahide ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala.

akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak, huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar som altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altın üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, rivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah Teala size gösterdiği zaman bir kısmının gölgelerinin secdeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahide bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu Allah Teala'nın yurdu oradadır, indi ilahidedir. Bu kademede

Nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren kişinin zikri giderek arttığı için artmaya devam eder. 61'den 71'e ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, beka billah makamından sonra zikriniz çok artacaktır. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki orada zikriniz günün yarısını aşacak. Bu hedefe ulaşmadan önce bulunduğumuz yerin neresi olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Allah-u Teala'nın dizaynı 28 basamaklık bir dizi için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi Hakkul Yakin'i ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var, birinci basamaktan başlamaz, üçüncü basamaktan başlar. İlmel yakin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, din ilmi adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış. İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Üçüncü basamakta ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene ilmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynen yakin olmuyor. Aynen yakinin başladığı yer hikmet kademesi. Daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüsünde
kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Ama aynel yakine de ulaşamamıştır. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe, size de sizin aranızdan birini Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, iki, size kitap öğretsin diye, üç, size hikmet öğretsin diye, dört, ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. O Peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi bölümü, ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi, ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. Hikmetin öğretilmesi, 26 ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki ilmel yakin, kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Aynel yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkül yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde 4 safa var, birinde 3 safa var. Hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan ilmel yakinin ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan hakkül yakinden evvelki kesimi ihata eder.
burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar. Kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır. Ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler. Veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır. O zaman aynen yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. Allah Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak yeni bir dirilişin, ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa o kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur. İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır. Giderek azalarak afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir. Mutlaka tezekkür sahibidir. Mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir
geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimizle devam edelim. Demek ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa, o zaman bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Züht, fizik vücudun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse züht gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak. İşte ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah-u Teala. Ahzab 41'de diyor ki, ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah-u Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki, feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada dikkatle olaylara bakın. Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insan üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde züht makamının sahibi olursunuz. Züht müessesesi bir tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor, Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan
kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, züht söz konusu. Yani onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz, lafla olmaz, ispat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı, yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil, maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihanla imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır, %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve hüve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce

Diyor ki Allah Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve çehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Ve te hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldu. Olur diyor Allah Teala. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah ki Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor Allah Teala. Şimdi burada fizik vücudun tesliminin bir hayati imtihanla geçirildiğini söylemiştik. Fizik vücudun tesliminde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in dost kılındığını söylüyor. Yani Allah'ın muhsin kullarından birisi olduğunu söylüyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ciddi bir imtihanla gerçekleşir. Hayati bir imtihanla. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de bu hayati imtihanı geçirmişlerdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'in ben sana teslim olmak istiyorum talebine, ya İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir. Ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim de diyor ki ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler, babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlar da geçiriyor. Mancınağa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılmak konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanlarını da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor. Öyleyse kim Allah'a fizik vücudunu teslim ederse o zikri günün yarısını aşan birisidir. Zühd makamını geçen birisidir. Ve hayati bir imtihanı vermiş olan birisidir. Hazreti İbrahim daha sonra nefsini de, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmiştir.
gördük ki fizik vücudun teslimi köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah-u Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür, uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdın. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz. Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedeller içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, hanif olmak. Hanif ne demek? Hanif, kainatın ezeli ve ebedi dininin adıdır. Yani kayyum olan dininin adıdır. İnsanlık tarihi boyunca başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh'tan mı bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in hanif dini diye geçer. Babanız İbrahim'in hanif dini diye geçer.

öyleyse peygamberleri birer birer aklınıza getirin. Hazreti Musa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Hazreti İsa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Yahudilerin içinde de Hristiyanların içinde de küçük gruplar Hanif dinini gene yaşamaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ayetleri indirdikçe onlar sevinçten gözyaşı döküyorlardı. Kendilerine asırlardan beri öğretilen, kendi peygamberlerinden o güne kadar gelen zaman içerisinde insanların hep birbirine tabi olması suretiyle yenilenen bir dini devamlılık şimdi de İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan herkes aslında Hanif dinini yaşamış olur. Öyleyse din değişir mi? Sualinin cevabı din değişmez. İnsanlar değişir mi? Sualinin cevabı yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din, insanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Kur'an'a girelim. Bakalım Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani şu veçhini fizik vücudunu kıyamda tut. Dini hayatta kılmak üzere. Hangi dini? Hanif dinini. Hanif olarak diyor, dini ayakta tutmak üzere kendini ve çiğni fizik vücudunu ikame et. Bu din diyor, kayyum olan dindir. Hanif dini kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir dindir diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki Allah'ın insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor Allah Teala. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah Teala. Kayyum olan din, ezelden ebede kadar ayakta kalacak, hayatta kalacak olan din bu dindir. Ezeli ve ebedi din sadece budur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanların hepsini Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Yani kıyamete kadar sadece ve sadece Allah'ın Hanif dini var olacaktır. Sonra da dinin temel özelliğini veriyor. Hanif dininin temel özelliğini veriyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve ekumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden
olma buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece müşriklerden olma. O zaman tarif vermesi lazım. Tarifi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bütün hizipler kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte bütün dünyanın içine düştüğü korkunç durum bu ayet-i kerimede anlatılıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar fırkalara ayrılmış durumda. Dikkat edin, evvela dinler var. Kitapla üç din. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ama Hazreti İbrahim hepsinden evvel ve Allah-u Teala da bütün bu dinlerin şeriatının hiç değişmediğini, aynı şeriat olduğunu söylüyor. Dinleri değiştirmiyor. Bu dinin yegane dinin şeriatını değiştirmiyor. Ve insanları da Hanif fıtratının dinin dışında yaratmıyor. Sadece Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Bir başka din hiç oluşmuyor ve şeriat da değişmiyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun davetin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, yani kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. Hiçbir peygamber zamanında değişmemiş olan bir şeriat var. Tek bir şeriat. Allah Teala Hanif dini deyince, Hanif olmak deyince hemen Hazreti İbrahim'i
ifade ediyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'in adı geçse Kur'an-ı Kerim'de, o müşriklerden olmadı ifadesi var. Acaba Allah Teala neden bu ifadeyi Hazreti İbrahim için hep kullanıyor? Kimdir müşrik? Hanif olmayanlar. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi iki tür insandan bahsediyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek tek bir fırkayı oluşturanlar. Bir de o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, münip olanların dışında kalan bütün fırkalar. Her fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte bugün de dinler var ayrı ayrı. Her dinin mensubu kendisinin doğruyu yaptığını düşünüyor, zannediyor. Ve dinler de kendi aralarında birçok bölümlere ayrılmışlar. Her biri de kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte her zaman, her devirde ayrılıklar söz konusu olmuştur. Hristiyanlığa baktığımız zaman belki 100 ayrı çeşit grup görüyoruz. Her biri kendi kilisesini kurmuş ve kendi adını kullanıyor. Etrafına da bir takım insanlar toplanmış. O kendi standartları içerisinde düşünüyor. Öyleyse Hristiyanlığa bakıyoruz evvela. Protestanlar var, Katolikler var ve Ortodokslar var. Daha kendi içinde, daha başlangıçtan itibaren zaten üçe ayrılmış durumdalar. Ve İslam'a bakıyoruz, Şiilik ve Sünnilik diye iki tane ana grup görüyoruz. Yahudiliğin detayları onları alakadar eder. Detayları bilmiyoruz. Ama mutlaka onlar da kendi aralarında birçok gruplara ayrılmış durumdalar. İslam'ın bu Sünni ve Şii ana grubunun dışında birçok ayrılık ortaya adım adım çıkmış. Bu ayrılığı yok edecek olan faktör nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabiliyorlar. Öyleyse bunca tarikat var diyorlar. Her tarikat ayrı bir tarikat olduğuna göre, doğru yolda bir tane olduğuna göre bunların büyük kısmı yanlış yolda. Halbuki bilmiyorlar ki bütün tarikatlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki sıratı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'a istikametlenmiş yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Şimdi bu cepheden meseleye baktığımız zaman insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz. Ayrılmayan bir tek grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Hanif dininin temelini oluşturuyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman
Hanif olmanın da esaslarını tespit ediyoruz demektir. Nedir Hanif olmanın esasları? Üçtür. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Vahdet nedir? Allah'ın tekliğine inanmak. Tevhid, Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Ve teslim, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden olmamış ve Allah-u Teala her seferinde o müşriklerden olmadı diye ilave ediyor? Çünkü o Hanif, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda olay bitmiş, Allah-u Teala ona Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiş. Dilemiş ve tek fırkanın içine girmiş. Şirkten o anda kurtulmuş ve şirkten kurtulma açısından, tek bir yolun seçimi açısından Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e putlarla en büyük mücadeleyi yapması açısından da o müşriklerden olmadı diyor. Aynı zamanda puta tapmadığı için de müşriklerden değil, aynı zamanda put sahipleriyle devamlı tartışmada olduğu için, onlara hep Allah'ın doğrularını anlattığı için devrede. Sevgili kardeşlerim,

Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim neden babamız İbrahim'dir? Tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibi olarak Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı esaslarını ulaştıran peygamber olduğu için. Onun şeriatı Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'in şeriatı İslam'a aynen intikal ettiği için babamız İbrahim. Öyleyse gerek Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hanif dininin sahibi olduğunu söylemesi, bu Hanif olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve böylece şirkten kurtulmasının yatması, gerek bu şirkten kurtulma sebebiyle Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e o müşriklerden olmadı diye her Hazreti İbrahim'in adı geçtikçe bunu söylemesi ve kendisinden sonra gelen yeryüzündeki son üç nebinin ki sonuncusu, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onların hepsinin, son üç nebinin de tabi olduğu dinin Hanif dini olması sebebiyle hepimizin babası oluyor Hazreti İbrahim. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, yani insanlar için olan planını, insanlara ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neye benziyor? Aynı ifade. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine benziyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturdu ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Siz de sakın onlar gibi müşrikler olmayın diyor Allah Teala. Müşriklerin tek fırkada değil, tek fırkada olmayanlar olduğu ifade ediliyor. O zaman tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminleri o tek fırkada olmayanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar da kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dinememişler ve hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar 72 grup oluşturuyorlar. Bu 72 grubun her birisi Hanif olmanın dışında kalmış. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevaya girmemiş. Girmediği için

bütün fırkaları oluşturmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde tek fırkayı oluşturmuşlar. O tek fırkanın dışında kalan bütün fırkalar müşrikler. Kime göre? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar kimler? Kafirler. Hangi ayete göre? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman hanif olmanın İslam olmak olduğunu görüyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler nelerini ulaştırmak için Allah'a karşı bir talebin sahipleridir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ulaştırınca ne yapacaklar? Ulaştırınca ruhlarını Allah'a teslim edecekler. Hidayete erecekler. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hanif olmak mutlaka 73 fırkadan 72 fırkadan her birinde bulunan Allah'ın temel emirlerini yerine getirenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple ileride ruhlarını da eşlerinde nefslerini de Allah'a teslim edecek olanlar. Hanif olmak, Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmak demek. Yani Hazreti İbrahim zamanındaki onun milletinin tabi olduğu din. Ama Hazreti İbrahim hanifti. Fakat Allah ile olan konuşmalarına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcında Hazreti İbrahim'in çevresinde sadece bir tek teslim olan, Allah'a teslim olanların evi bulunmuş. Bir tek ev hanifti. Hazreti Nuh bütün ömrünce insanları Allah'ın bu hanif dinine çağırdı. Ve sonuçta kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay etti. Ona hep çok kötü muamele ettiler. Ve sadece onun kendilerine emrettiği yolu seçen, Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup Hazreti Nuh'la birlikte yola çıktılar. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Hazreti Adem'den sonraki devrede Nuh tufanından canlı olarak kurtulabilmiş olan insanların çocuklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara
ayrılmak veya ayrılmamak söz konusu. Allah-u Teala'nın farzlarına bakıyoruz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَبِي اَحْتِ اللّٰهِ اَفْفُ Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhu diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala tarafından indirildiği zaman sahabe soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bu fırkalardan gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, bir tanesi. Adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Hususiyetleri sizlerle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte En'am 153'te Allah-u Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun dedikten sonra sakın diyor sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, fırkalara ayrılmış olursunuz diyor. Allah-u Teala fırkalara ayrılmayasınız diye size o tek fırkanın üzerinde olmanızı vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Ki o vasiyeti yerine getirerek takva sahibi olasınız. Öyleyse takva sahibi olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada takva sahibi olmakta bir özellik görüyoruz. Takva sahibi olan kişi halif olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve o tek fırkaya tabi olan kişidir. Konu muhteşem bir netlikle çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, ya fırkalar var ya da tek bir fırka var. Fırkalar varsa şirk var. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar. Ve Allah-u Teala'nın dizaynında o tek fırkanın üzerinde bulunanlar hanifler kimler? Bu devirde de hanifler var mı? Elbette var. Hanif olan kişi İslam olan kişidir. Allah'a teslim olmayı dileyen bu istikameti yola çıkan kişi. Öyleyse hanif kavramı Allah'a teslim olma kavramıdır. Hanif olan kişi Allah'a teslim olacak olan kişidir. Hanifliğin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bittiği yer iradeyi de Allah'a
teslim ettiğimiz noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an hanif olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi böyle bir muhtevada önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Birinci teslimini gerçekleştirecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü teslim ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslim. Bugün yapılan incelemeler, dünya dinlerini birleştirmeye çalışan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların yaptıkları incelemeler, Zülmani grupları da dahil etmek suretiyle tam 72 tür inanç çeşidi tespit etmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kimdir? Fırka-i Naciye kimdir? Fırka-i Naciye dediklerimiz gene bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o Fırka-i Naciye'yi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dinlerin varoluşundan zamanımıza bu zamana ulaşıncaya kadar geçen devrede önce Yahudilerin büyük kısmının Allah'ın dinini yaşamadıklarını görüyoruz. Asırlar içerisinde, geçen asırlar içerisinde Hazreti İshak'ın çocukları İsrail kavmini oluşturuyor. Yani aslında bu kavmin dizaynına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen de var işlerinde, dilemeyenler de var ama dileyenler çok küçük bir grubu oluşturuyor. Yahud kavminin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden ve bu sebeple de

hanif olmayanlardan oluşuyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan Hazreti İbrahim'in hanifliğini adım adım din olmaktan çıkmış. İnsanlar artık Allah'laşmayı dilemiyorlar. Sonraki safhaları da büyük çoğunluk yerine getirmiyor Allah'laşmayı dilemedikleri için. Geri kalanı yapmaları zaten mümkün değil. Sonra Hristiyan alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hristiyan aleminde de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Orada da büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve İslam'a giriyoruz. İslam'ın içinde de aynı şey söz konusu. Büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peki Hanif dininin muhtevasında ne var? Hanif dininin muhtevasında kişinin hanif olmasını 7 safhada daha üst boyutta hanif olmaya tamamlayan bir gidişat var. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiç kimse hanif olamaz. Hanif olmak buradan başlar. İşte zamanımızda artık bu 3 kitaplı dinin 3'ünde de büyük kitleler, yani insanların 190'dan fazlası artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için müşriklerine ulaşmak da söz konusu değil. Aynı sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da, fizik vücutlarının nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri de söz konusu değil. Öyleyse hanif olmak şu anda yaşanan bir vetire midir? Evet. Eğer dünya çapında bir göz atmak istiyorsak konuya, şunu bilmemiz lazım. Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün ülkelere Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir ülkeyi Resulsüz bırakmayız. Çünkü biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ve Resullerin bütün zaman parçalarında herkese hitap ettiklerini, herkese çağrı yaptıklarını görüyoruz. İşte bu çağrı hanif olma çağrısıdır. Allah'a ulaşmayı dileme çağrısıdır. Yani Allah'a ruhu teslim etmeye davettir. Bu daveti gerçekleştiren kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevaya baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif olmak aslında İslam olmak demektir. Çünkü hanif olmak teslim olmak demek, İslam da teslim olmak demek. İnsanoğlu ömrü boyunca büyük gayretlerden sonra sadece 4 tane teslim gerçekleştirebilir. Ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Ve giderek daha üst boyutta hanif olmak. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif olmanın
başını da emretmiş. Yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek hanif olduğunu da emretmiş. Sonunu da emretmiş. Dört emanetinizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün diyerek. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yoluna yaklaşmaları hanif olmalarıyla birinci derecede alakalıdır. İslam'a baktığımız zaman İslami yaşantının gene hanif fıtratının aynını yaşamak olduğunu görüyoruz. Hanif dininin bütün esasları İslam dininin esaslarını ihata etmiş. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir bütün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere bakıyoruz. Her devrede, yedi safhanın yedisinde de Allah devrede. Hanif dinini insanlara farz kılan, İslam'ı farz kılan ayetlere baktığımız zaman bunun Allah'laşmayı dilemeye davet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmaya davet olduğunu görüyoruz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Nefsi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın hanif dini konusundaki muhtevasına baktığımız zaman bu dinin İslam'la beraber aynı esasları paylaştığını görüyoruz. Anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmaktır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam dininin peygamberidir. Ama o dinin peygamberine Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in hanif dininin mensubusun diyor. Sen hanifsin diyor. Öyleyse anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmak demek. Hanif olmak da İslam da İslam olmak da Allah'a teslimi içerir. Ama Allah'laşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bütün olaylar bu dileği takip edecektir. Bu dilek yoksa Allah ile Allah'ın emrettiği biçimde ilişki kurmak da yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki Allah-u Teala hanif dininin esaslarını üzerimize farz kılmış. Neydi hanif olmak, neyle oluyordu? Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyordu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, hanif olmamızı, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış mı? Kıldığı kesin. Diyor ki, وَهَنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيَكُمُ الْكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin,
Sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah'a yönelmekle başlıyor. İşte bu Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani hanif olmanın başlangıcını, hem de Allah'a teslim olmayı, yani ruhu ve çi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek hanif olmanın son noktasına ulaşmayı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse bu birinci safhadan son safhaya kadar bütünü sinesinde toplayan bir emir veya emirler dizisi. Sonra Allah Teala gene bütün emretmiş mi? Evet, emretmiş. Nisa 58'de diyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin tek sahibi var. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahibi tek. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hepsi sizin için birer emanettir. Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve de mutluluğunuz ancak onların hepsini sırasıyla teslim ettikçe artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki Allah Teala sadece Allah'a yönelmeyi de kurtuluş için gerekli görmüş. Aslında kişi cennete ulaşmayı diliyorsa bu gerekli olmakla kalmaz, yeterli de olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın birinci kat cennetine layık olur. Ve Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vettebi sebila ben enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna, onun sebiline tayin ol, onun sebiline dahil ol. Tabi ol. Yani sen de ruhunu bana ulaştırmayı dile diyor Allah Teala. Bana yönelinin, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Burada da yine ilk başlangıç olayı var. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı, ilk adımı, cehennemden kurtaracak olan ilk adımı. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte gene Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınıyor. Başlangıçta söylediğimiz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi de gene bütünü ifade ediyor. Ve bi'ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek dört teslimi de gerçekleştirin. İslam'ın yedi safhasını yaşayın demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey odur. Hanif olmak. Hanif olmak
İslam olmak demektir. Ve bugün baktığımız zaman dört dinde de üç asıl din ve geri kalan bütün din grupları ayrı bir din olarak düşünülürse hiçbirinde insanların çok küçük bir bölümünün dışında kurtuluşa ulaşabilecek olan kimseler yok. Bu dünya hayatı herkes için bir imtihandır ve Allah Teala bu dünyada yaşarken de mutlu olmanızı istiyor. İşte görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutluluğunuzu mutlaka yaşamanızı istiyor. Bunu üzerinize hem Allah'ın vasiyeti olarak hem de Allah'ın ahdi olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Her ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve inadinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ve böylece Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması umudur. Bu dilekle, bu duayla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Neden bahsetmek istiyoruz size bu akşam? Rüyalardan. Rüyalar normal standartlarda görülen rüyalar ve Allah'ın özel işaretini taşıyan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Allah Teala peygamberlerden Hazreti Yusuf'a en çok rüya yorumu yapmak yetkisini vermiş ve muhtevaya baktığımız zaman Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Sonra da esir tüccarı onu götürüp Firavun'un sarayının önünde Firavun'un hazineci başına satıyor. Ama Hazreti Yusuf çok güzel bir erkekmiş, yakışıklı. Hanımların ona baktıkları zaman meyve soyarken ellerini kesecekleri kadar güzel bir yapıya sahip kılmış Allah Teala Hazreti Yusuf'u. Kardeşleri de zaten bu yüzden Hazreti Yusuf'a çok öfkeliler, diş biliyorlar. Bu yüzden onu kuyuya atıp esir tüccarların eline geçmesini sağlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf hizmetteyken evde Hazreti Yusuf'a aşık oluyor hazineci başının hanımı ve Hazreti Yusuf'un üzerine hücum ediyor. Hazreti Yusuf kaçarken arkasını dönüyor. Arkası dönükken hanım onun sırtından gömleğini yırtıyor. Ve başlıyor bağırmaya, kadın bana saldırdı. Bana kötü bir şeyler yapacaktı diye. Kocası geliyor. Karısını dinliyor. Ama oradakilerden bir kısmı diyorlar ki, bak bu çocuk kaçtığını söylüyor. Elbisesi de yırtılmış durumda. Şimdi bakalım, eğer elbise arkadan yırtılmışsa gerçekten kaçıyor. Önden yırtılmışsa o saldırdı demektir. Ve elbisenin arkadan yırtıldığını gördükleri zaman Yusuf'u affetmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Ama affedemiyor hazineci başı. Ve Yusuf'u hapse atıyorlar. Bu sebeple hapiste Hazreti Yusuf herkese Allah'ı anlatıyor. Onun için hapishaneye Medrese-i Yusufiye denir. Hazreti Yusuf'un herkese ilim öğrettiği yer. Daha sonra Said-i Nursi Hazretleri için de aynı şey olmuş. Zaten Medrese-i Yusufiye adını veren Said-i Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf Allah Teala rüya tabiri yetkisini veriyor. Ve bir süre sonra Firavun bir rüya görüyor. 7 tane şişman inek, 7 tane zayıf ineği yok ediyor. Bu rüya fena halde asabını bozuyor Firavun'un. Arıyor etraftan bir takım bilgi sahibi insanları. bu rüyayı bana yorumlayın diyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor gönderdikleri ulak. Hazreti Yusuf da rüyayı yorumluyor. Diyor ki Allah Teala'dan soruyor. Allah Teala ona açıklamada bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl bolluk. Önce 7 yıl bolluk söz konusu. Bu bolluk devresinde biz çok ekin ekip depolarımızı doldurmalıyız. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve yokluk olduğunda zayıf inekler kuraklık devresini, şişman inekler bolluk devresini ifade ediyor ve bolluk devresinde elde edilen mahsulle kuraklık devresinde de herkesin karnı doyar deniyor ve gerçekten de tam Yusuf'un söylediği şey oluşuyor. 7 yıl bolluk, devamlı çok ekiyorlar, çok mahsul alıyorlar ve siloları dolduruyorlar. Sonra da 7 yokluk yılında o oradan elde ettikleri o mahsulün bütün ülkeye yettiğini görüyoruz. Ama bu arada Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un orada olduğunu bilmeden, hani onu kuyuya atanlar, oraya gidiyorlar. Çünkü ülkelerinde açlık baş göstermiş ve babaları Hazreti Yakup hüzün içerisinde, oğlu en çok sevdiği Yusuf'muş, onu kaybetmenin hüznü içerisinde. Çocuklarını gönderiyor Mısır'a. Gidin diyor, oradan erzak isteyin bize de. Çocuklar geliyorlar ama Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar. Aradan çok yıllar geçmiş. Ama o kardeşlerini görünce derhal tanıyor. Zaten kardeşlerinin Firavun hazineci başısı olarak Yusuf'u hayal bile etmeleri söz konusu değil. Sonra birçok olaylar oluşuyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala tarafından rüyalar konusunda bilgilendirilmiş olması söz konusu. Öyleyse rüya nedir, rüya denilen müessese? Sevgili kardeşlerim, 3 tane vücudunuz var. Ruhunuz var. Ve içiniz var, yani şu fizik vücudunuz. Bir de nefsiniz var. Nefsinizin elektron devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde esirdir. Rehinedir. Hep orada kalmak mecburiyetindedir. Siz bayılmadıkça, ölmedikçe, bir de uyumadıkça nefsiniz vücudunuzdan asla ayrılamaz. Uyumak, bayılmak veya ölmek. 3 tane faktör, sadece bu 3 faktörde, 3 halde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ne oluyor? Her gece uykuya daldığınız zaman, ki uykuya daldığınız zaman nefesiniz değişir. Kontrol artık sizden çıkmıştır. Otomatik sistemler vücudunuzu kontrol etmeye başlar. Nefsinizin devir sayısı kısa bir zaman süresinde süratle artar. Fizik vücudunuzunki de süratle düşer. Ve aynı noktada biri yukarıdan aşağı inerken öteki yukarı doğru çıkarken bir noktada birleşirler. Birleştikleri zaman nefsiniz vücudunuzdan çok kolay bir şekilde ayrılır. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı an akıl, fizik vücudunuza kumanda etmekte olan akıl, fizik vücudunuzdan ayrılır, nefsinize kumanda etmeye başlar. İşte bu noktadan itibaren rüyadasınız. Uykuya daldığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır veya ayrılamaz. Eğer ayrılırsa bunu hissetmeyeceksiniz. Ama tam uykuya daldığınız zaman bir olay sizi durdurursa o zaman bir sarsıntı geçireceksiniz. Bu geçirdiğiniz sarsıntı olayın tamamlanmadığını gösterir. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılamadı. Tekrar kendinize gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, rüyaların çok özel bir kısmı hayalden oluşur. Vücudunuzdan nefsiniz ayrılmamıştır. Bir nevi hayal görmektedir. Ayrılmadan görmektedir. Böyle olan insanlara uyur gezerler diyoruz. Uyur gezerlerin nefsleri vücutlarında olduğu halde uyumaları söz konusu. Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu için vücut uyuyacaktır. Ama uyur gezerler de nefs vücuttan ayrılamadığı gecelerde fizik vücudu kullanır. O zaman bu aleme göre hayret verici şeyler müşahede edersiniz. Mesela fizik vücudun içerisindeki nefs, fizik vücudun gözleri hiç açılmadığı halde kapalı gözlerle kişi resmen uykuda ama evin içinde dolaşıyor. Kapıları açıyor, kapatıyor. Ve daha enteresanı, birileriyle konuşuyor. Onu biraz sonra uyandırırsanız eğer, ne rüya gördüğünü sorarsanız, gerçekten kapıda gördüğü birisiyle konuştuğunu kesin olarak tespit edersiniz. Ama o bu alemdeki kapıyı açtığının farkında değil, başka bir alemdeki kapıyı açmış oluyor. Ve gelen misafiri de o kapıdan onunla konuşuyor. Şimdi siz oradaysanız onun sözlerini duyarsınız. Ama karşı tarafın sözlerini duymanız mümkün değil. Çünkü o bu alemde değil. Ve eğer hatırlarsa rüyasını, dikkat edin, mutlaka söylediklerini size söyleyecektir. Göreceksiniz ki aynı sözler. Ama karşı tarafın işitmediğiniz sözlerini de ondan öğreneceksiniz. İkisi arasında bir mükaleme, bir konuşma olmuştur. Bu uyur gezerlerin hali. Uyur gezerlerde çoğu zaman nefs vücuttan ayrılmaz veya ayrılamaz. Ama vücut uyur. Uyurken de dolaşır. Tehlikeli olaylarda bile vücudun negatif bir sonuca ulaşması söz konusu değildir. Balkonun trabzonları üzerinde dolaşır kişi ama oradan aşağı düşmez. Kapıları açar, kapatır. Hiçbir yere de çarpmaz. O belki aynı evin içinde düşünüyor, dolaşıyor ama başka bir alemde yaşıyor. O evin aynı olmayan başka bir alem ama kapılardan hangisi aynı yerdeyse onları açıyor, kapatıyor, dolaşıyor. Bu kişi uyur gezer. Rüya görüyor. Gördüğü şey bir rüya ama fizik vücut bu alemde olduğu için böyle bir hayatı yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılırsa, ayrıldığınız an rüyayı yaşamaya başlarsınız. Ayrıldıktan sonra mutlaka ışık duvarını aşacaksınız. Saniyede 300 bin kilometreden fazla hıza mutlaka ulaşacaksınız. Bu esnada bu dünyaya ait olan her şeyi unutursunuz. Yeni bir alem açılmıştır önünüzde ve düşünce sisteminizi aklınız bu yeni alemlere göre dizayn eder. Rüyadasınız, o güne kadar bildiğiniz veya bilmediğiniz nereye isterseniz, kainatın neresine isterseniz gidebilirsiniz. Bu rüyadır. Gittiğiniz yerde eğer fizik alemdeyseniz, yani fizik vücudunuzun alemindeyseniz, bu alemdeyseniz hayretle bakacaksınız ki gittiğiniz yerdeki insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz. Bu zahiri alemin insanları onlar. Yani siz fizik bedeninizde olsaydınız onlar gibi olacaktınız. Siz onları görürsünüz. Bütün söylediklerini işitirsiniz. Aralarında gidersiniz, koşarsınız, uçarsınız. Hiçbir zaman sizi göremezler. Daha ötesi var mı? Evet var. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Denizlerin dibine dalabilirsiniz. Her şey normal standartlarda cereyan eder. 100 tane eve yan yana olsa her birinin bir duvarından girip ötekinden çıkıp bütün evlerin içini görebilirsiniz. Hiç kimse sizin kendilerini gördüğünüzün farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu rüyayı yaşadınız, gittiniz herhangi bir alemde, birisi size uykuda olan vücudunuza dokundu. Uyandığınız anda nerede olursanız olun, bir şey sizi şiddetle çekecek, birdenbire yükseleceksiniz ve vücudunuza geri döneceksiniz. Bunları devam ettirirseniz bir süre sonra bu olayı net olarak yaşadığınızı göreceksiniz. Hangi standartlarda olursa olsun, ne tarafa doğru gidecekseniz o istikamette çekilirsiniz ve yükselirsiniz, süratle birkaç saniyenin içerisinde oradasınız. Otomatik sistemlerle normal rüyayı yaşarken hemen vücudunuzun içine girersiniz ama intibak edene kadar 5-6 saniyelik bir zaman devresi geçecektir. O sırada o 5-6 saniyenin içinde konuşmak isteseniz konuşamadığınızı görürsünüz. Konuşabilmek için bütün uzuvlarınızın yerli yerine oturması lazım. Nefsiniz de vücudunuzun aynı bir görüntünün sahibidir. Aynı standartlara sahiptir. Yani bir nefs için başka bir nefs etten kemikten yapılmış olan fizik cesedinize eşdeğer bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, sonsuz hızla gidiyorsunuz gideceğiniz yere. Dönerken de sonsuz hızla geliyorsunuz, ışık duvarını aşıp sıfır hıza kadar düşüyorsunuz. Ve fizik vücudunuzun içine giriyorsunuz. Her rüya bir olayı yaşamaktır. Allah Teala'nın gösterdiği rüyalardaysa, özellikle bir işaret vermek istiyorsa, Allah Teala size özel rüyalar gösterir. Orada fizik vücudunuzdan nefsiniz çıkıp dolaşmaz, sadece görürsünüz. İkisi birbirinden çok farklı hüviyetler taşır. İşte tayi mekan da bir nefs tayi mekanı, bir rüya halidir. Bunu Allah Teala size bir gün gelecek bilinçli şekilde yapmayı nasip kılacaktır. O zaman fizik vücudunuzdan nefsinizin nasıl ayrıldığını yaşayacaksınız. Ve bilerek ayrılacaksınız, bilerek geri döneceksiniz. Ama geri döndüğünüzde farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Rüyada olduğunuz gibi bir anda fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. Her uzunluğunuzun üst üste gelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, rüya dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Fiziğin ötesine geçiyorsunuz. Hız sınırları bütünüyle kalkıyor. Kainatın neresine isterseniz orasına gitmek yetkisinin sahibisiniz veya bu dünyada dilediğiniz her yere. Allah-u Teala insana bütün kapıları açmış, çok özel imkanlar vermiş. İşte Allah-u Teala'nın yolunda olanlar, tasavvufta olanlar bu nefs-i mekanını Allah'ın emrettiği standartlarda besmele ile başlayarak, ayet-i kürsü okuyarak gerçekleştirirler ve şeytanın onlara hiçbir kötülükte bulunması mümkün değildir. Ama aynı işi yapmaya kalkan şeytanın öğretisiyle buna benzer bir hususu gerçekleştirmeye çalışanlar için tehlike vardır. Şeytan onların kafasını çekişlemek için hazır vaziyette bekler. Kim böyle bir zünvani tayin mekan gerçekleştirecekse o kişi tehlikededir. Başının üzerinde bir daire şeklinde bir kesim anormal bir hüviyet alır ve kişi çok rahatsızlık duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda olduğunuz için çok şükredin, çok hamd edin ki bu güzellikleri Allah Teala size yaşatır. Hiçbir sıkıntı duymazsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Her şey çok

değilsiniz. Şartlar fizik. Orada berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdesiniz. İşte bu söylediğimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Yakınlarınızdan birisi öldüğü zaman boşuna üzülmeyin. Onların nefsleri yaşamaya devam ediyor. Fizik vücutları da toprağın içinde bir süre kalacak. O kişiye yarım saat veya bir saat gelen, kıyamet günü uyandığında, Allah-u Teala tarafından uyandırıldığında ne kadar yattın, ne kadar ölü kaldın ifadesini yarım saat veya biraz daha fazla, bir geceden mutlaka az, öyle bir zaman uyuyakalmışım gibi bir şey söyleyecektir kişiler. Kıyamet günü herkesin söyleyeceği söz budur. Yani hayat devamlı bir vetiredir. Ama biz insanlara göre zaman kavramı devreye girer. Ve de ölümümüzden sonra kim bilir ne kadar süre geçer kıyamet gününün gelmesine kadar. Ama kıyamet günü hepiniz nasıl öldüyseniz o hüviyette yeniden dirileceksiniz. Ve söylediğim gibi hatırlayacağınız şey sadece yarım saat veya bir saat uyumuş gibi hissetmektir kendinizi. O zaman bu hayatınızın bir devamı değil mi? Burada dünya hayatını yaşarken 6 saat, 8 saat, 4 saat uyuyorsunuz. Ama bu bir gerçek uyku. Orada bu kadar uzun bir zaman da geçmediğini düşünerek uyanacaksınız. Öyleyse fizik vücudunuzun hayatı da devamlı ve kıyamet günü enerji beden haline döndürüleceksiniz. Ondan sonra da sonsuza kadar yaşayacaksınız ya cennette ya da cennette. Sizler için konuşuyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Ama dilemeyenlerin de cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu ikinci rüyaya dikkatle bakın. Şartlar fizikse oradasınız, aynada kendinizi görebilirsiniz. Ama şartlar fizik değilse, zahiri alemdeyseniz aynada kendinizi göremezsiniz. Onlar da sizi göremezler. Böylece çok değişik güzellikler yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim rüyalarınızda. Bunu bilinçli yapmayı Allah-u Teala size nasip kıldığı gün bunun adı tayin mekan olur. Nefs tayin mekanı dünya içinde geçerlidir, zahir alemi içinde geçerlidir, derze alemi içinde geçerlidir ama emr alemi için geçerli değildir. Nefs gök katlarına yükselemez. Ama Allah-u Teala diyor ki biz zemin katı yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Yıldızlar boyunca, yani neden bahsediyoruz? 2,5 milyar yıldızdan bahsediliyor bir galakside. 2,5 milyar da galaksi olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, az ne onlar bu uzak mesafelerle ilgilenenler, işte o insanlar bu konuda hep araştırmalar yaparlar, mütemadiyen de bir şeyler söylerler. Bütün o söylediklerini gidip yerinde bakmak mümkün mü? Evet, bakmak mümkün. Hepiniz bu yetkinin sahibisiniz. Ama ehil olduğunuz zaman yetki verilir size. Sizden hiç kimseye zararın gelmeyeceği bir noktada bunu alırsınız. Herkese dost olabilecek misiniz? Herkes sizin için bir düşman olma kuvvetinden çıkıyorsa, size hangi kötülüğü yaparsa yapsın, sizin düşmanınız olamıyorsa hiç kimse, o zaman bu yetkilerle donatılırsınız. Allah Teala her güzel şeyi sizin için yarattı sevgili kardeşlerim. Rüyada

bunlardan bir tanesi. Berzah aleminde sizden evvel ölen herkesi görebilirsiniz. Rahmetli büyük annenizle, büyük babanızla, dedenizle, ölmüş olan herkesle, annenizle, bizim gibi yaşlılar için, anneler babalar da rahmetli olduğu cihetle, onların da orada olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani hani çok sevdiği bir insan ölür de insanlar büyük bir huzursuzluğa düşerler, sıkıntıya düşerler, kedere düşerler. Onları söyleyin sevgili kardeşlerim, kederlenmeleri gerekmiyor çünkü onlar yaşıyor. Böyle bir durumda olan kişiye sağlık vermeniz lazım gelen şey, hacet namazını kılıp Allah'tan "Ya Rabbi ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum" diye bir talepte bulunmaları. Hepsi bu kadar. Allah Teala talebi kabul ederse o gece sabaha kadar o öldü zannettiğiniz kişiyle birlikte olursunuz. Bakarsınız ki hayır, ölmemiş. Kucaklayın. Kollarınızın arasında etiyle kemiğiyle sizin gibi konuşan o tanıdığınızı, annenizi, babanızı, akrabanızı, kimse, ölen kişi, onu bulacaksınız. Hatta dünyada konuşamadığınız herhangi bir konu varsa onu da rahat rahat konuşun. Hangi konuda bilgi almak istiyorsanız, bir şeyleri size söylemeye imkan bulmadan gitmişse bu dünyadan, onları da o zaman ondan öğrenirsiniz. Emin olursunuz ki hayır, o ölmemiştir, yaşamaya devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar güzel şeyler verir ki size, Allah'a hayran olursunuz. Onun kölesi olursunuz. O her şeye kadirdir. İşte şu anda bizi dinleyenlerden her kim çok yakın birisini kaybetmişse, bir yeisin içine girmişse, kendisini kaptırmışsa, huzursuzsa, sıkıntılıysa, üzülüyorsa, ona deriz ki hayır kardeşim, üzülmene falan gerek yok. Şimdi sen bir boy abdesti alacaksın. Madde bir. İkincisi, yatmadan evvel son namaz olarak hacet namazını kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyeceksin. Boy abdesti şart. Normal abdestle olmaz. İkincisi, birinci rekatta 3 tane Fatiha'dan sonra bir Fatiha, 3 tane de Ayetel Kürsi okuyacaksın. Birinci rekatta bir Fatiha, arkasından da 3 tane Ayetel Kürsi. Normal secdeni yapacaksın. İkinci rekatta kalacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksın. İhlas, Allahü la ilahe. Ondan sonra Felak ve Nas. Kuleyzü bir Rabbil Felak, Kuleyzü bir Rabbin Nas. İkinci rekatta da bir Fatiha, bir de İhlas, Felak, Nas okudunuz. Teşehhüt miktarı oturacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra gene 3 tane, yani İhlas, Felak, Nas olmak üzere 3 ayet, 3 sure okuyacaksınız. Fatiha artı İhlas artı Felak artı Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ondan sonra namazınız tamamlanacak. Açacaksınız Allah-u Teala ellerinizi. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben oraya gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Ben onunla buluşmak istiyorum. İnanmak istiyorum gerçekten orada olup olmadığına. Sevgili kardeşlerim, Allah için bu hiçbir zaman problem değil. Sizi oraya gönderir. O gece göndermedi, ertesi gece devam edin. Yılmazsanız bir hafta içinde falan mutlaka gerçekleşirsin bu iş. Ama birçok kişi için daha ilk gece gerçekleşmiştir. Tecrübelerimiz oldu. Kardeşlerimiz gerçekten bunu başardılar. Öyleyse bütün kapılar açık.
biz hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Bunlar Allah'ın kolaylıklarıdır. Ve gittiğiniz zaman o öldü zannettiğiniz kişiyle karşı karşıyasınız. Sizinle bu dünyada nasıl konuşuyorsa aynı şekilde konuşuyor. Eski günleri yad ediyorsunuz. Hepsini hatırlıyor. Sizin hatırlamadığınız şeyleri de hatırlıyor. Onu kucaklayın. Gerçek bir vücut göreceksiniz kolunuz arasında. Canlı olarak öldü zannettiğiniz kişi canlı olarak yaşıyor. Sizinle konuşuyor. Unuttuğunuz şeyleri size hatırlatıyor. Ondan alamadığınız bir eksik bilgi varsa orada alabilirsiniz. Bütün bunları niçin söylüyorum? Emin olmanız için söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa sorun, cevaplar alacaksınız. Emin olacaksınız ki onunla konuşuyorsunuz. E sevgili kardeşlerim, o zaman niye üzülüyorsunuz? Bir yakınınız öldü diye niye üzülüyorsunuz? O ölmedi. Orada yaşıyor. Hem de kendisinin evvel ölmüş olanlar o giderken daha karşılıyorlar onu. Nerede karşılıyorlar? Burada karşılıyorlar. Bu alemde. Ve ölmek üzere olan birisinin bir yerlere bakıp birileriyle konuştuğunu göreceksiniz. Siz yahu kiminle konuşuyorsun dediği zaman yoksa görmüyor musun diyecek size. Farkında değil sizin görmediğinizin. O önüme çok yaklaştığı için artık açılıyor önünde alemler. Allah Teala açıyor ve o konuşuyor onlarla. Siz de merakla bakıyorsunuz, hiç konuştuğu birisi yok ortalıkta. Ama aslında var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. O da o gözlerle bakıyor ama aslında gördüğü o gözler değil. Nefsinin gözleriyle görüyor. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsini yaşayacaksınız. Bu yolun Allah-u Teala tarafından ikramı bunlar. Ve rüyaları çok seveceksiniz. Ama o kadar da çok rüyalara bağlanmayın. Yoksa bu alemden daha fazla sevmeye başlarsınız oralarını. O da güzel olmaz. Unutmayın, bu dünyada vazifeleriniz var. Yaşadıklarınızı, bu güzellikleri başka insanların da yaşamasını temin edeceksiniz. Onlara Allah'ı anlatacaksınız. Sizlere öğrettiğimiz kurtuluş reçetesini vereceksiniz onlara. Biliyorsunuz insanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde herkesin gerçekleştirdiği bir asr-ı saadetin arkasında bir dilek yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 tane kelimeyle ifade edilen bir dilek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Öyleyse berza alemine gittiğiniz zaman bu alemden bir farkını göremezsiniz. Evler, otomobiller, trenler, uçaklar, insanlar ve sevdikleriniz oradalar. Hiç tanımadığınız insanlarla da her an karşılaşabilirsiniz. Fizik şartlarda yaşarsınız. Ama oranın fiziğine göre, dikkat edin şimdi, oradaki farklılıkları söylemek istiyorum size. Rüyada berzah alemine gittiniz. Şunu göreceksiniz, hiç kimse orada ölemez. Bu alemdeki gibi silahlar falan yok mu? Var. Peki o silahlarla ateş edildiği zaman öteki kişi ya bir şey olmuyor, yaralanmış gibi hissediyor kendisini, bir de bakıyor, hayır öyle bir olay yok. En yüksek uçurumdan aşağı düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Orada hiç kimse ölemez. Birinci farklılık bu. Berzah aleminde ölüm olayı mümkün değildir. O kişi zaten ölmüştür. Nefs olarak orada yaşamaktadır. Onunsa ölümü söz konusu değildir. Kıyamete kadar orada yaşayacaktır. Kıyamet günü oradan ayrılacaktır. Kıyamet günü dirilen fizik vücudun içine tekrar girecektir. Ne zaman? O fizik vücudunuz orada üçüncü
ikinci, üçüncü ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Affedersiniz, ikinci ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Herkes cennete ve cehenneme girmeden evvel iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olacaktır. Peki ikinci dirilmenin manasını, niçin diriliyor insanlar? Niçin bir defa daha öldürüyor Allah Teala? Çünkü eşitliği sağlıyor. Cennette veya cehennemde insanların hepsi aynı yaşta oluyorlar. Enerji bedenleri oluyorlar. Bir daha yaşlanma olayı kesinlikle yok. Milyarlarca sene orada yaşanacak genç haliyle kişi. Böyle beyaz sakallarınız olmayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla değil, yaşamakla güzel. Ama bunları size anlatırken, bu güzellikleri yaşamanızı öyle canı gönülden istiyorum ki, Allah Teala inşallah yaşatır. Ne kadarına layıksanız, o kadarını yaşarsanız sevgili kardeşlerim aranızda, bu gerçeklere ulaşanlar hamdolsun ki var. Öyleyse siz de ulaşabilirsiniz. Ama evvela şundan kesin olarak emin olmalısınız ki, zaten onun için bu kadar ısrarla duruyorum bu konu üzerinde, onlar ölmüyorlar, yaşamakta devam ediyorlar. Ölen kişilerin nefsleri ölmüyor, yaşamaya devam ediyor. Orada birinci özellik insanların ölmemesi. İkinci özellik, daha farklı bir özellik, zaman içinde yolculuk etmek mümkün orada. Yani kendinizi veya başkalarını çok genç yaşlarda, mesela ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Öğretmenleriniz de aynı standartlardadır. Yani bundan 60 sene evvelki ilkokuldaki halinizi görürsünüz. Öğretmenleriniz de aynı öğretmenlerdir. Aynı yaştadırlar. Yani kendi zamanda geriye doğru yolculuk. Veya dersini görürsünüz. Çocuk yaşta kaybettiğiniz bir kişinin yaşlı halini görürsünüz orada. Çocuk yaşta ölmüştür, genç yaşta ölmüştür. 25 yaşında ölmüştür mesela. Ama onu yaşlı halde görürsünüz. Kendinizi de bulunduğunuzdan, biz zaten yaşlıyız ama bundan daha yaşlı halde görürüz kendimizi. Öyleyse zaman içerisinde geçmişe ve geleceğe doğru gidişler orada mümkündür. Rüya denilen bu müesseseye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük nimetiyle karşı karşıyasınız. Evvela uçmanın o müstesna zevkini yaşamak mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin bunları. Size talebinizde ne kadar ehilseniz talebinize, neye ehilseniz, neye layıksanız onu mutlaka Allah Teala size verir. Öyleyse ehliyetinizi, liyakatinizi arttırmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona size verdiği bu muhteşem nimetler dolayısıyla ne kadar şükretseniz, ne kadar hamd etseniz azdır sevgili kardeşlerim. Bu anlattıklarımın ışığı altında Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyordu Allah Teala? Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık, insanlar için yarattık ve sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan haberi olmayan, bunları yaşamayan insanlar da yahu diyorlar, bütün bu gökler, bütün bu arzlar, 2,5 milyon
2,5 milyar galaksi, 2,5 milyar her galakside yıldız. Böyle bir sonsuzluğa bizim için yaratsa ne yazar Allah-u Teala yani? Ben oraya gidip göremedikten sonra ne yapayım? Ama farkında değil, gidiyor. Ama ışık duvarını aşarken bu alem unutulur. Oraya gider kişi yaşar. Dönerken gene ışık duvarını aşacaktır. O zaman da gittiği yerin standartları unutturulur. Birisi unutulduğu zaman diğeri geri döner. Öyleyse bir gün bunları yaşamaya başladığınız zaman göreceksiniz ki oralarda başka medeniyetler var. Bu alemden çok daha medeni seviyesi yüksek, ışık hızının ötesine geçebilmiş insanlar göreceksiniz. Ve de veya tersi söz konusu olacak, çok daha ilkel seviyede yaşayan insanlar. Bu olay son atom savaşından sonra o alemde ne kadar zaman geçmiş? Belki bir hidrojen bombası savaşından sonra ne kadar zaman geçmiş? O önemli. Aynı zaman devrelerinde Allah Teala bütün insanlara bedeniyet yolunda ilerlesinler diye, teknikte ilerlesinler diye mutlaka yardım ediyor. İşte son atom savaşından sonra bugüne gelinceye kadar en uzun devrenin sahipleri, en yüksek medeniyetlerinde sahipleri. Hayır, medeniyetin sahibi olmak Allah'a yakın olmakla olmamakla alakalı bir konu değil sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'ın dostları da olsalar olmasalar da çalışmalarına bağlı bir konu ve teknik görüyorsunuz ki bu dünya üzerinde de baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Öyleyse berzah alemini unutmayın. Eğer bilirseniz ki o uçurumdan düştüğünüz zaman ölmeyeceksiniz, zaten korkmazsınız. Ve de aşağı doğru inerken uçmaya da başlayabilirsiniz. Bu söylediklerimi hayaller zannetmeyin sevgili kardeşlerim, siz de yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi sevinç gözyaşlarıyla hatırlayacaksınız. Allah Teala size de bu güzellikleri nasip kıldı diye. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki nereyi dilerseniz kainatta, sizin farkına bile varmadığınız yerler, bu dünyaya dönerken unuttuğunuz yerler, o zaman birer birer yaşanacak yerler olacak. İşte her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı yaşayacaksınız. Öyleyse rüyanın bir boyutu bu alemde geçer, ikinci boyutu berzah aleminde geçer, üçüncü boyutu emr alemi boyutu yoktur. Emr alemi boyutuna ruhunuz gidebilir. Ey ruhunuz, ama benim ruhum Allah'a ulaştı diyorsunuz, tamam. Ama eğer bir gün iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman başınızın üzerine Allah Teala sizin ruhunuzu verecek. O ruh gök katlarında yükselebilir. Ama nefs yükselemez. Birinci gök katına bile çıkması mümkün değildir. Aşağı doğru inebilir ama yukarı çıkamaz. Aşağı inmek de Allah Teala'nın müsaade vermemesi halinde geçerli değildir. İnebilir o uygun görürse. Yani kişi sağlam bir zemine oturmuşsa, şeytanın ona bir tesiri olmayacaksa, o zaman Allah Teala ona müsaade eder. Çünkü aşağısı sadece cehenneme gideceklere ait olan bir alemdir.
Mutaffifin suresinde Allah Teala buyuruyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları yani kader hücreleri iliğindedir diyor. Göğün 7. katında 1. alem kader hücreleri. Ama füccarın diyor cehenneme gidecek olanların rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor. Yani hayat filmleri 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. İlliğin ve sicin iki ayrı dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, rüyalarla haşir neşir olmanız güzel şey ama sakın orasını buraya üstün tutmayın. Burada tekamülünüz söz konusu. Burada Allah'a yaklaşmanız söz konusu. Bir defa daha bir hayatınız olmayacak sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra yeniden dirilip de bu alemde yaşamak diye bir şey, reenkarnasyon olayı yok. Bu bir hayaldir, bir yalandır. Cinlerin insanları uyutmasıdır, işletmesidir. Öyleyse adam diyor ki ben falanca tarihinde, falanca tarihte şu kişi tarafından öldürüldüm. Bakıyorsunuz, söylediği doğru. Benim bir karım vardı, 3 tane de çocuğum vardı, isimleri şunlar, şunlar, şunlar. Şöyle şöyle şöyle olaylar yaşadık. Beni karşılaştırın diyor onunla. Anlatayım. Karşılaştırıyorlar. Bütün söyledikleri doğru. İşte bu gibi olaylar sebebiyle insanlar zannediyorlar ki o kişi ölmüş. Öldükten sonra ruhu tekrar gelmiş. Başka bir insanın vücuduna girmiş. Yalan sevgili kardeşlerim. Alakası yok. Bu sadece bir cin. Cinler bizim gibi 60-70 yıl yaşamıyorlar, 100 yıl yaşamıyorlar. 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan cinler var. Hazreti Süleyman devrindeki ifrit hala hayatta. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bir cin bir vücutta yaşıyor. Ne kadar yaşayabilir? O vücut ne kadar yaşarsa o vücudun içinde o kadar yaşayabilir. O kişi öldü. Ölene kadar onun içinde yaşayan cin bütün olaylardan haberdar. Hatta kişiyi kontrolü altına almışsa ona zorla yaptırıyor dediğini. Ve o kişi öldüğü zaman cin bekliyor. O vücuttan başka bir vücuda atlamak için doğmakta olan birisinin vücuduna giriyor veya yaşamakta olan birisinin vücuduna giriyor. 3 türlü insan yaşar. 1- cinlerin asla vücuduna giremeyeceği insanlar. 2- sadece trans halinde girebileceği insanlar. O kişi trans haline girecek, o zaman bir cin vücuduna girebilir. 3- hiçbir zaman, her zaman cinlerin o vücuda girebileceği insanlar. 3 ayrı yaratılış dizaynı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanlar da cin tayfesindendir. Onlar da bir insanın vücuduna girebilirler. O vücut ona müsaitse. Öyleyse böyle bir dizaynda neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cinler, şeytanlar
onlara hiçbir etki yapamazlar. Onlar ondan uzak kalmak mecburiyetindirler. Cinni bir kişi tabi olduğu zaman onun ciniyle onların içinde konuşuruz. Cin onun vücudunu kullanarak konuşmaya başlar. Ve hep teklif ederiz ona. Ondan çık, benim vücuduma gir. Ne diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim o zaman cinler? İyi ama diyor, o zaman yanarak ölürüm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah size ilim öğretir. Bu ilmi Allah'ın öğretisiyle öğrenirsiniz. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki sizin tarafınızdan giyilmiş bir çorap bir cinniye giydirildiği zaman artık o vücuda cin tesir edemez. Oradan ayrılmak mecburiyetindedir. Hangi şartlar içinde? Bir tek şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse tesir oluşmaz. Öyleyse kimse korkmasın. Allah her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Bu güzelliğin içerisinde mutluluk var. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz abd ve abid kavramları. Allah Teala ve ma halekte insi ve cinni illa liyabudun buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olmaları için, sadece kul olmaları için yarattık diyor. Ama halakna insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Buradaki abd kelimesi çoğul olarak kullanıldığı için bir farklı dizaynı içermiş oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde iki tür insan söz konusudur. Bunlardan büyük kısmı Allah'a ibadet edenler hüviyetindedir. Yani avid. Bir kısmı ise Allah'a kul olanlardır. Bir insan bir ömür boyu İslam'ın 5 şartını tam olarak yerine getirse, bu adamın 80 sene kadar yaşadığını düşünsek de o kişi Allah'a hiçbir zaman kul olmamıştır. Sadece abid olmuştur, ibadet eden bir kişi olmuştur. Bu iki kavram birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir sevgili kardeşlerim. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyorlar. İslam Allah'a teslim olmaktır diyorlar arkasından da. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demek ve İslam'ı yaşamak 5 şarttan ibaret, İslam'ın 5 şartından, biz 5 şartı da Allah'ın izniyle yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir husus var. Allah'a neyinizi teslim ettiniz acaba? Ruhunuzu mu? İlk teslim odur. Veçinizi mi, şu fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Sizi bütün kötülüklere zorlayan nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Serbest iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi teslim ettiniz?
Bu sualimize cevap veremiyorlar. Ama kendilerini Allah'a teslim olmuş olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kavramlarından hiç haberleri olmayan insanlar, kendilerinde bir şeyler vehmediyorlar. Biz diyorlar, Allah'a teslim olanlarız. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime. Oradaki liyabüdün kelimesi Allah'a kul olmak yerine Allah'a ibadet etmek şeklinde tercüme edilmiş. Ve de insanlar böyle olunca insanlar sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır diyorlar. Abd olma kavramı ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 28 basamaklık bir İslam merdivenini tamamlamakla mümkün. Oysa ki abid olmak herkesin içinde bulunduğu bir durumdur. Namaz kılmaya başladığı andan itibaren kişi artık ibadet eden bir insandır. Bu insanların yaptığı ibadet, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bu ibadet edenler ibadetlerinin tamamını yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Çünkü bu ibadetlere Allah Teala zikri ilave etmiş. Sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Çok zikir de, yani günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Gelin bakalım beraberce ayetlere. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu ibadetle abd kelimesinin muhtevası içerisinde olayı düşündüğümüz zaman bir neticeye varmamız lazım. Zikir müessesesi farz mı değil mi? Müzzemmil 8'de Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ara sıra zikretmek farz oluyor. Bu hüviyet günün yarısından daha az zikri ifade eder. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ şeklindedir. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin Allah-u Teala'yı. Ancak böyle bir insan zahittir. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o kişi zühd makamının sahibi olur, zahit olur. İşte insanların Allah'ı çok zikirle zikretmeleri bunu ifade ediyor. Allah'ın çok zikirle zikredilmesi. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek. Sonra
Allah-u Teala daimi zikri de farz kılmış. Feskürallâhe feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103'te Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri üzerimize farz kılmış. Öyleyse İslam'ın beş farzı, onların beşinin toplamından daha çok değerli olan bir altıncıyı devreye sokmayı engellemiş. Asırlar boyunca insanlar Allah'ın farzlarını Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek değil, bu konunun alimleri kendilerine ne derse onları kabul ederek değerlendirmiş. Ne demişler? İslam'ın beş şartı vardır demişler. Oysa ki altıncı şartı, madem ki ibadetler sayılıyor, altıncı ibadet zikirdir. Zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Altıncısı yok. İslam'ın beş tane şartı, bugüne kadar gelmiş olan temel şart, kim İslam'ın beş şartını yerine getirirse mutlaka cennete gider diye inanmış insanlar. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyor diye cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. İşte biz size onun müjdesini veriyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dileyin ki kurtuluşa ulaşasınız diyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle ahenkli bir şekilde gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şudur ki, Allah'ı zikredeceksiniz. Daha ötede Allah'ı çok zikredeceksiniz. Zahit olacaksınız. Daha ötede daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahibi olacaksınız. Hepsi farz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir açıdan Kur'an'ı incelediğimiz zaman bu altı tane olan ibadetlere, farzlara bir yedincisini de eklemek söz konusu olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insan cehenneme gidecekse, dilemeyen insan takva sahibi olamazsa, dilemeyen insan şirkteyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdeyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalaletteyse, şeytanın kuluysa, şeytanın dostuysa, fıstaysa, hüsrandaysa, amelleri boşa gitmişse, böyle bir insanın gideceği yerde cehennem olduğuna göre ne durumda olduğunu görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar.
alimler kendilerine ne derse onları Kur'an'ı hiç incelemek gereğini duymadan kabul etmişler. Ve ayrı ayrı alimler farklı şeyler söyledikleri için de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sebeple muhtelif bir farklılaşma dizaynı içerisinde fikirler üretilmiş ve insanlar futbol takımı tutar gibi bir takım insanları kendilerine örnek almışlar. İşte böyle bir davranış biçimi içerisinde sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten kendilerini mahvetmişler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, o unutulmuş, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet unutulmuş. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi unutulmuş. Nefsimizin Allah'a teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. Ve irşad makamının sahibi olmak, irşad makamına tayin edilmek, o da unutulmuş. İradeyi Allah'a teslim etmek yani. Yedi safhada dört teslim sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve günümüz dostlarım. Yedi safhada dört teslim emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kulluğun sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Allah'a kul oluruz. Şimdi bakalım Fatiha suresinde ne diyordu Allah-u Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala hamdden bahsediyor. Bu ayette, bu surede demek daha doğru Fatiha suresi, burada şükür müessesesine Allah-u Teala yer vermemiş. Hamd ile alakalı bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Er-Rahman-Rahim. Rahim ve Rahman olan. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiğne isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Böyle bir dizaynda yalnız sana kul oluruz ifadesi Kur'an'ın ruhu olan, bütün Kur'an'ı temsil eden Fatiha suresinde Allah'ın kulluğa ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Bunu da yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz şeklinde
dönüştüren birçok müfessir olmuş. Sevgili kardeşlerim, ibadet etmek başka şeydir, abd olmak başka şeydir. Herkes Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek ibadet eder. Ama bu insanlar Allah'a kul olamazlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesi, ayet-i kerimenin devamında kademe kademe bütün İslam verildiği için birinci kademe Allah'a ulaşmayı dileme kademesindeki bir kulluğu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası içerisinde bir kulluk. Sevgili kardeşlerim, buradaki kulluk Allah'a ulaşmayı dileme kademesini içerir. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan kesime bakıyoruz. İyyâke na'budu dedikten sonra, Allah-u Teala yalnız sana kul oluruz dedikten sonra biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya bunu. Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır. Yalnız sana kul oluruz ya Rabbi diyoruz. Ve yalnız İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz. İstiâne mürşidin talep edilmesidir. Ve yalnız Allah'tan talep ediyoruz. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci kulluğu ihtiva ediyor Fatiha suresi. Sonra ikinci kademeyi ihtiva ediyor İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi hacet namazı kılarak Allah'tan istemek. Kimden isteyebiliyoruz? İki kişi yok, iki varlık yok. Sadece Allah var ve sadece Allah'tan mürşidimizi isteyebiliriz. Yani başka insanlara sorarak mürşid aramak söz konusu olmaz. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan sorarak arayacaklardır. İşte Allah'tan mürşidin sorulması. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Nasıl isteriz? Hacet namazıyla isteriz. İşte bu husus Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde gösterilmiş. Allah Teala orada buyuruyor ki: "Estaînu bis-sabr ve's-salâti" اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَىٰ عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan eğer Allah-u Teala'dan istihane istiyorsa, mürşidini istiyorsa hiçbir zaman o kişiye mürşidini Allah göstermez. O kişi kime giderse gitsin, devrin imama da gidip tabi olsa tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir hüküm ifade etmez, tabi olmamış hükmündedir. Öyleyse konunun ikinci kısmı mürşidi istemek. İşte Fatiha suresi bunu ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'tan istihane istedi. Peki Allah Teala kime gösterirmiş? Diyor ki, onlar hariç diyor,
onlara gösterilir diyor. Onlar diyor Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Allah'ın hacet namazını kıldıkları takdirde onlara mürşit göstereceği kişiler, mürşitlerini göstereceği kişiler, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar ve mülaki olmak için bu inancın sahibi olarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa Fatiha ihtiva ediyor. Mürşit, Allah'tan mürşidi istemek onu da ihtiva ediyor. Sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştırabilmek için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. İstihane ile ruhumuz, istihane ile mürşidi gösterecek Allah Teala, tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sırat-ı müstakime ulaşacak.

inanıyorsa. 3. Bu talepte bulunduğu takdirde Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa. 4. Bu 4 inancın sahibi olan kişi, işte o kişi Fatiha suresinde geçen kişidir. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidini Allah Teala'dan isteyecektir. Ve hacet namazını kılacaktır. Allah'ın mürşidini gösterecektir. Mürşidini gördüğü zaman gidip tabi olacaktır. Tabi olma safhasını da kaplıyor Fatiha suresi. Çünkü bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidin önünde yapılan bir tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyetten bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. O kişi kör sağır dilsizken onu gören işten idrak eden bir hüviyetine getirir. Sonra onu mürşidine Allah ulaştırır. Hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstererek. Ve mürşide tabi olduğu zaman kişi, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İşte bu Allah Teala'nın o kişiye verdiği nimettir. Başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor bu sebeple. Bu başların üzerinde bir kişinin nimete sahip olması, o kişinin ikinci safhayı tamamladığını, devrin imamının ruhunun başının üzerine geldiğini ifade ediyor. Ve Allah'ın gadab duyduklarının yolu değildir diyor Allah Teala gayrül mağdubi aleyhim. Ve dalalette ve dalalin ve dalalette olanların yolu değildir. Öyleyse burada Allah'a birinci defa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet var. Tabiyetten sonra başımın üzerine ruhun gelmesiyle ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması var. Ve yola çıkmak mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla noktalanacaktır. Sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. İşte Allah'a birinci defa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kul olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olur. Gelin bakalım ayet-i kerimeye. Allah Teala ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebu tagute en yavuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fe beşşir ibadî. Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe taguta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Birinci kulluk. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini tamamlayacaktır. Ve Allah Teala'dan 10 tane, 12 tane ihsan alarak buraya ulaşmıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Tabiyetle beraber bu olay gerçekleşecektir.
ruhu vücudundan ayrılacaktır.

ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse kişinin dizaynına baktığımız zaman bunların hepsinin birer vaka olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesiyle ruhu vücudundan ayrılacaktır. Devri imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Burası o kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu üçüncü kulluktur. Kişi Allah'a üçüncü kademede, daha üst kademede kul olur. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Burası, kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. Taviyetini gerçekleştirir, ikinci kulluk. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hususu garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kulluğu ihata eder. Burada Allah Teala'nın kulluk açısından üçüncü kademeyi görüyoruz. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın üçüncü defa kulu oluyoruz. Sonra sevgili kardeşlerim, abd olmanın dördüncü merhalesi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 25. basamaktadır. Nefsinin kalbi %81 nurlarla dolmuştur. Ve bu kişi Allah'ın katında dördüncü kademe kulluğun sahibi olur. Dördüncü kademe kul olur Allah-u Teala'ya. 25. basamak. 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Kalp gözü kalp kulağı açılır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Allah ile her an konuşabilen birisi olur. Hikmetin sahibi olur. Ve bu kişi ehli hayır da olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an, her saniye mutlaka hayır kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi
bizim irşad olmamızda noktalanır. İrşad oluruz. Ondan sonra da Allah-u Teala irademizi teslim alacak ve bizim yedinci kulluğa ulaşmamızı da sağlayacaktır. Nefsimizin teslimi beşinci kulluğu ifade eder. İrşad olmak, irşad edebilmek için önce irşad olmak lazım. İrşad olmak altıncı kulluğu ifade eder. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kulluğu ifade eder. Böylece Allah'a kul olmanın yedi kademesine de kişi ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, yedi kademelik bir dizayn içerisinde bir insanın Allah'a kul olması, işte bu aşamalardan meydana gelir. Böylece kişinin ruhu, veçi, nefsi ve iradesi Allah'a teslim olur. Bu dört teslim dört kademede değil, yedi kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın kişiyi teslim almasıdır. Kişinin teslim alması değildir. Mürşide ulaşmak, mürşidin kişiyi teslim almasıdır. Bu ikisinde de bizim teslim olduğumuz bir husus yok. Her şey teslimler, ruhun teslimiyle başlar. Ama bir insanın Allah'a teslim edebileceği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradesidir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Mürşidine ulaştığı zaman mürşidi de onu Allah adına teslim almıştır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra irşad olacaktır. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu safhaların her birisi ayrı ayrı kullukları ifade eder. Yedi safha kulluk Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Allah Teala Ademoğullarının Allah'a kul olmalarını farz kılıyor üzerine. Ya beni Âdeme, en la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ayet-i kerime elem ehad ileyküm diye başlıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme. Yasin 60 ve 61. En la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytanın kulu olmayacağınıza dair, olmamanız lazım geldiğine dair ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytana kul olmayın diye sizden ahd aldım. Çünkü o size
apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair de ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de yedi kademe sırat-ı müstakim var. Her biri ayrı bir kulluğu ifade ediyor. Böylece Allah'a kul olmanın yedi safa ifade ettiğini, her bir kul olmanın Allah katında daha yüksek bir şerefi ihtiva ettiğini ve insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a mutlaka teslim etmesi ve böylece her birini Allah'a kul etmesi Kur'an'ın temel emridir. Ama bu konu dört tane teslim içerdiği halde dört safhadan ibaret değildir. Yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşad makamına fiil olarak tayin olmak, hepsi ayrı ayrı kulluk kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı, yedi safhanın yedisini de yaşayarak dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla, dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen
zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git. Uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil.
Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız.

Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi bu kelime-i şehadet, o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek,
İşte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz bulunmuştur. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır.
Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllel lezine aminu ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın, bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle kan sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi. Kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayin. Hazamatu adune likülle evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kaktemi. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
Oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı?

isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücurat 14'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı, kulaklardaki vakra engel kalktı, kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet,

rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi, nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü, cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse
bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini
sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: كاتب
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mürşit. Kimdir mürşit? Mürşit, İslam'ın 7 safhasını da yaşamış olan birisidir. Öyleyse o dizayn içerisinde nerelerden geçmiş, nereye ulaşmıştır? Neticede de hangi vasıfların sahibi olmuştur? Mürşit de herkes gibi önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. Sonra Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir.

bu tecelli üzerine o kişinin Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasının üzerindeki mührü, görme hassasının üzerindeki, basar hassası üzerindeki vakrayı, görme hassasının üzerindeki engeli almıştır. Görme hassası, basar hassasıdır. Üzerinde bir engel söz konusudur. O engeli Allah-u Teala almıştır. Kişinin işitme hassasının mührünü açmıştır Allah-u Teala ve kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitmeyi engelleyen faktörü almıştır. Öyleyse önce görme hastasının üzerine gışavet adlı engeli alıyor. Kişinin gözlerinden hicab-ı mestur resimli engeli alıyor. Kişinin kalbinden Allah-u Teala ikinleti alıyor ve kalbin içine ihbat koyuyor. İşte mürşit bu muhtevanın hepsini aşmış olan birisidir. Yani başlangıçta herkes gibi kör, sağır ve dilsizdir. Ama Allah-u Teala insanları bu engelleri, uzuvları açarak hayata getiriyor. Bundan sonraki safhada Allah-u Teala'nın o kişiye yaptığı yardımları görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu saydığımız ve sayacağımız yardım dizisinin sahibi olur. Bütün mürşitler de evvela mürit olmuşlardır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha mürşitlere ulaşmadan evvel Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amini olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ondan sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kalbi Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 30. ayet 33. ayet-i kerimesinde Ecae bi kalbin münip diyor Allah Teala'nın huzuruna münip bir kalple, Allah'a dönük bir kalple gelenler. Kalbin Allah'a dönmesi ancak bu ayet-i kerime gelince Allah'ın yardımıyla mümkün. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah'tan gelecek olan rahmet nurunun, fazl nurunun, salavat nurunun o kalbe girebilmesi için kalbin Allah'a dönmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah-u Teala?
ileride mürşit olacak bu kişinin Allah'tan yardımı devam ediyor. Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi Allah'a teslim etmek üzere. Müslüman yapmak üzere, Müslim yapmak üzere. Sonra o kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen nurlar kalbe girmeye başlar. Ama kalbe girebilen, bu aşamada kalbe girebilen nur sadece %2'ye ulaşabilir. Kalbe nurların girmesi ve bunların %2'ye ulaşması, böylece bu kişinin bir aşama göstermesi söz konusu oluyor. Allah'ın o kişi zikir yaptığında, zikir nur davetiyesidir. Allah'ın katından rahmetle fazl isminde, İki tane nur gelecektir kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Fazıllar kalbe giremeyecektir çünkü kalbin yapısı buna müsait değildir henüz. Ve fazıllar kalbe girecek. %2 nispetinde fazıl o kişinin kalbine yerleşecektir. İşte bu mürşit olmayacak olan birisi de olabilir. Ama aynı vasıfları mürşit de elde edeceği için hepsinden bahsediyoruz. Huşiye ulaşan o kişi, yani sonradan mürşit olacak bu kişi, kendi mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber kalbine Allah-u Teala imanı yazacaktır. Bütün mürşitlerin kalbinde iman yazılmıştır Allah-u Teala tarafından. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılması için başın üzerinde devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Nübüvvetin var olduğu devrelerde mutlaka nebidir huzur namazının imamı. Nübüvvet yoksa, peygamber yoksa o zaman Resullerden birisi bu görevi vekaleten yürütecektir. İşte bu aşamada mürşidin önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Öyleyse mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Sonra o kişiye Allah Teala nefs tezkiyesi yapmak imkanını sağlar. Onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesi yapar. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Zikir yapmak. Ve bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları
o kişinin göğsüne gelerek göğsünden kalbine ulaşmasıyla kalbin içine girmesi. Bu noktada taviyetten sonraki devrede kişinin nefsinin kalbine nurlar girmeye başlar, rahmet, fazl ve salavat. Zaten rahmet ve fazl girmeye başlamıştı daha evvel. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nur gelecektir. Rahmetle fazl, rahmetle salavat ve fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlayacaktır. Bu kişi yani mürşit 7 kademe nefsinin kalbine %7'den %49 fazıl birikimi gerçekleştiren bir kişidir. Birinci %7'de ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikiminde yedinci gök katına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır 7 tane alem geçtikten sonra. Ve bütün mürşitler mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış olanlardır. Vuslata nail olanlardır. Nefsin kalbinde bu noktada %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49, 2 de rahmet nuru, fazılların dışında baştan giren rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama bu noktada afetlerin %51'i yok olmuştur. Ve afetler nefsin kalbinde azınlıkta kalmıştır. %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burada nefsin kalbinin %50'den fazlası artık nurla kaplanmıştır. Mürşit mi olmuştur kişi? Hayır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Hemen arkasından Allah-u Teala o ruhu Allah'ın zatında yok eder. Kişi böylece fena filah olur. Allah'ın zatında ifna olmuş kişi demek. Mürşit mi olmuştur? Hayır. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra bu kişiye bir taht verilir. Allah-u Teala'nın zatına giren ruh oradan çıkar ve indi ilahide bir tahtın sahibi olur. Böylece la mekana kavm olur kişi. Mürşit mutlaka bu noktaya ulaşmış olan birisidir. İrşad makamına ulaşmadan evvel bu kişi nefsinin kalbinde belli hedeflere ulaşan birisidir. Nefsinin kalbi bu kişinin zikri günün yarısını aşarsa %70'den fazla nur birikimi gerçekleşir bu kişinin kalbinde ve kişi zahit olur. Bütün mürşitler önce zahit olmuştur. Sonra zühd makamını geçeceklerdir, geçmişlerdir. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Peki bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ruhunu ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Sonra
Sonra bu kişi zikrini daha çok arttıracak ve daimi zikre ulaşacaktır. Bütün mürşitlerin müşterek özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmalarıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden bahsediyoruz. Allah kimi mürşit olarak tayin etmişse o kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmuştur. İşte daimi zikrin sahibi olmak da mürşidin özelliklerinden yenilerini oluşturuyor. Daimi zikrin sahiplerine Kur'an-ı Kerim ulul elbab diyor. Bu kişi ulul elbab olmuştur.

kulüplerin sahipleri. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbabi yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ulul elbab olanlar hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Yani ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduğu kesinleşiyor. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Böyle bir vaziyette mürşidin özelliklerini temsil eden, teşkil eden vasıflar kazanır mürşid. Evvela daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur bir kişi? Daimi zikrin sahibi ise kalbin nur kapısı daima açık olacaktır. Ama kalbin zulmani kapısı kapalı olacaktır. Çünkü Allah'ın katından ard arda gelen rahmet, fazl ve salavat nurları ya da rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları devamlı Rabbani kapıdan içeriye girerler, kalbi doldururlar, zulmani kapının üzerine baskı yaparlar. Zulmani kapı bu sebeple açılamaz. Açılamadığı için kalbe karanlıklar dolamaz. Zikir devam ettiği sürece hep Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kapının, zulmani kapının üzerine etki yaparak onun hep kapalı kalmasını temin ederler. Bu, o kişinin nefsinin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade eder. Kalp %100 Allah'ın nuruyla dolarsa ne olur? Bu, ulul elbab makamının, ki mürşit evvela ulul elbab makamının sahibi olacaktır, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır, sonra salah makamının sahibi olacaktır. Ulul elbab makamında bu kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur ki ulul elbab olsun. Bütün mürşitler Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bütün mürşitler ulul elbab'tır. Daimi zikrin sahibidir. Ama Allah-u Teala o noktadan çok daha evvelki noktalardakileri de kendilerine ulaşılan mürşit vekilleri olarak değerlendirir. Onlar daimi zikirde olmayabilirlerdir. Önemli olan Allah'ın temel amacı herkesin ulaşabileceği yerde tabi olacağı birincisinin bulunmasıdır. Bu ilk tabi olunan kişinin mürşit olması gerekmiyor. Cezbeli olması bu konu için yeterli olabilir. Önemli olan tabi olacak olan kişiye Allah'ın cereyanının mutlaka ulaşması. Onlar Allah'ın kendilerini cezbeyle yoklamasıyla titrerler ve bundan büyük mutluluk duyarlar Allah'ın kendilerine verdiği cezbeden. Çünkü bu tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitler tahkiki imanın gerçek sahipleridir. Bir insan Allah'a inanır. İnanan kişi gaybi imanın sahibidir. Ne zaman Allah Teala ona daimi zikre ulaşıp da daimi zikre ulaşmadan evvel cezbe verirse, o zaman kişi kendisinin dışında bir kuvvet tarafından, bir varlık tarafından vücuduna şiddetle sarsıntı verildiğini yaşar. İşte böyle bir sarsıntı. Biz istedik, Allah Teala şimdi cezbeyi gönderdi.
Bu arada bir titreme kişinin vücuduna ansızın Allah-u Teala'dan gelen bir cereyan enerji ulaşır ve kişiyi titretir. İşte bu cezbedir. Cezbe tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Kişi kendisinin dışında bir kuvvetin vücudunu şiddete sarstığını görerek Allah'ın kendisine tecelli ettiğini, o tecelliyle sarsıldığını net olarak yaşar. Ama tahkiki imanın daha üst kıdemesi, kişinin kalp yüzünü ve kalp kulağını Allah'ın açmasıdır. Açarsa ne olur? Allah Teala ona görmediği, bilmediği yerleri gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında bu görmediği ve bilmediği yerler yedi kat yerlerdir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bir de zemin kat gösterilir. Allah Teala tarafından zemin kattaki ana dergah. İşte bu ana dergah devrin imamına ait olan dergahtır. Oranın sahibi, altın kapının sahibi devrin imamıdır. Devrin imamı bir defa daha tekrar edelim. Peygamber olabilir. Asıl imamlar, asaleten devrin imamlarına tayin edilenler peygamberlerdir. Ama peygamber olmayanların da bu konuda risaletle görevli olup nebi olmayanlar eğer huzur namazının imamı kılınmışlarsa o zaman onlar peygamber değillerdir. Ve huzur namazının imamlık görevini vekaleten gerçekleştirirler. İşte onlar tasarruf rızasının sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamı olan Resul'dür. Peygamberlik müessesesi biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır, hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin, peygamberliğin hatemidir, mührüdür. Hitam bulmasını temin eden kişidir. Allah Teala şöyle söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem'in Nebiyindir. Yani Nebilerin Hatem'idir. Nübüvvet, Nebilik meclisesi onunla hitam olmuştur. Sona ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bir ihlas makamına, ulu'l-elbab makamına ulaşan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü kesintisiz bir şekilde bu kişi zikir yapıyor. Devamlı kalbine geliyor ve kalbi bütünüyle %100 nurlarla doluyor. Ve zikir daimi olduğu için devamlı geliyor ve sonra da vücuttan ayrılıyorlar. Kalbi tamamen doldurduktan sonra kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Ne olur? O zaman Allah Teala daimi zikrin sahibi olan, kalbi bu sebeple %100 Allah'ın nurlarıyla dolan kişiye hem kalp gözü verir
hem de kalp kulağı verir. Bu gece Allah'ın söylediklerini işitir, kalp kulağıyla, kalbindeki işitme vasıtasıyla kalp kulağı diyoruz. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği yedi kat cehennemi görür. Zemin katı da görür. Zemin kattaki devrin imamının dergahını da görür. Öyleyse mürşitler, eğer irşat makamına tayin edilmiş olan mürşitlerse mutlaka yedi kat yerleri görmüşlerdir. Devrin imamının dergahını da oradaki rahleler üzerindeki insan ruhlarının Kur'an-ı Kerimlerini görmüşlerdir. İnsan ruhlarının onarlık sıralanmasını görmüşlerdir. Ve altın kapıyı görmüşlerdir. Altın kapı sırat-ı müstakimin girişidir. Bu altın kapının bir eş değeri yedinci gök katındadır. O da tarık-ı müstakimin sona erdiği yerdedir. İşte zemin kattaki devrin imamının dergahında bu alemden sırat-ı müstakime ulaşılır. Dergah sırat-ı müstakime açılır. Yedinci kattaki kapı ise sırat-ı müstakimden yedinci gök katına girişi sağlayan kapıdır. Yani zemin kattaki kapıyla sırat-ı müstakime girilir. Yedinci gök katındaki kapıyla sırat-ı müstakimden çıkılır. Tarık-ı müstakim diyelim. Tarık-ı müstakime girilir. Tarık-ı müstakimden çıkılır. Mürşit bu yedinci gök katını gören kişidir. Devrin imamının dergahını gören kişidir. Yedinci gök katını gören kişidir. Özellikleri nedir? Kalp gözü vardır. Kalp kulağı vardır Allah-u Teala tarafından verilen. Bu sebeple Allah-u Teala ile her an konuşur. Ehli tezekkürdür. İrşad makamının gerçek sahibi olan bütün mürşitler ehli tezekkürdür. Allah Allah her an konuşabilmek imkanının sahipleridir. Ehli hayırdırlar. Daimi zikrin sahipleri oldukları için. Devamlı derecat kazanıyorlar. Bu sebeple ehli hayır diyor Allah-u Teala onlara. Bir özellikleri daha var. Ehli hüküm veya ehli hikmettirler. Hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman Allah'tan sorarak karar verdikleri için doğru karar verirler. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıkları zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu ayetin hemen anlayabilecek olan özelliğin sahipleridir. Bütün mürşitler bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Ve daha mürşit olmadan ulul-elbab makamında yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Zemin katındaki devrin imamının dergahını da görmüşlerdir. Ne zaman bu kişi daha irşat makamına tayin olunmadan kendisine gök katları göstermeye başlarsa o ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları da görecektir. Ve Sitret-i Münteha'ya kadar yedinci gök katındaki alemleri görecektir. Yani kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini ve zikir hücrelerini görecektir. Ve zikri biten bir kişinin ruhunun nasıl
zikir hücrelerinden çıkarak Sitret-i Münteha'ya ulaştığını, Sitret-i Münteha'dan da Allah'a doğru nasıl yola çıktığını görecektir. Bu yedinci gök katının yedi aleminde görülmesi mutlak olarak bu makamda gerçekleşir. İhlas makamında gerçekleşir. Ve kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman o konunun bu faslı tamamlanmıştır. Bütün ihlas makamı sahipleri Sitret-i Münteha'yı mutlaka görürler. Ve bu kişi mürşit olmuş mudur? Allah'ın tayin ettiği irşat makamına tayin edildin. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini burada işidir kişi. Bu nokta salah makamının yedinci kademesinde bu kişinin aldığı mükafattır. Burada ihlas makamında kişi yedi tane gök katını görür. Sitret-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl bir kişi mürşidin önce tövbe etmişse bu sefer de Allah'ın huzurunda yapacağı yeni bir tövbeyi kapsar bu. Bu tövbe Tövbe-i Nasuh'tur. Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamından salah makamına geçilir. İhlas makamının sonu Tövbe-i Nasuh'tur. Salah makamı Tövbe-i Nasuh'tan sonraki kesimi ifade eder. Ne olur? Kişinin günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Sonra Allah-u Teala ona salah nuru verir. Bütün mürşitler başlarının üzerinde kendilerine verilen salah nurunun sahibidirler. Sonra devrin imamı veya Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği bir mürşidin başka vasıfları geliyor. Bu kişiye Allah-u Teala salah nuru verdikten sonra onun günahlarını sevaba çevirir. Sonra da o kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bir başka ifadeyle o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Böylece Ulul Elbab makamında yerlerin melekûtu gösterilen ve zemin katlı kâna dergâh gösterilen, İhlas makamında yedi kat gökler yani göklerin melekûtu gösterilen, ve sonra da dört kademe daha tezyin edilen bu kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Bu irşada memur ve mezun kılınma işlemidir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu noktada bu kişinin daimi zikri artık tesbihe çevrilmiştir. Çünkü iradi yapı artık kendisine bağlı değildir. İlahi irade o kişiyi kontrol altına almış ve daimi zikri kendi iradesinin dışında
külli irade tarafından gerçekleştirilmekte olur. Bu da o kişinin yeni bir muhteva kazanmasını ifade eder. Orada Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahipliğini verir. Allah Teala tarafından irşada tayin edilen bir kişi, bir mürşit, bütün bu saydığımız özelliklerin sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Hepsi mürşit oldular ve onlara tabi'in tabi oldu. Tabi'in de mürşit oldu, onlara da tebe-i tabi'in tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, o sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. İşte mürşit dediğimiz zaman, Allah'ın gerçekten irşat makamına tayin ettiği bir kişi dediğimiz zaman, 28 basamağın hepsini yaşamış olan, ruhunu da, veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan söz konusudur. Allah'la her an konuşmak imkanının sahibi olan, ehli hikmet olan, ehli hayır olan birisi. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık, Allah ile her an tezekkür edebilen birisi. Allah-u Teala hepinizi irşat makamına tayin etsin, dualarımızla, dileklerimizle. Mürşit kimdir konusundaki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile

0: bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kâfirler için barınacak yer cehennemde değil mi? ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki, Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vecihini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan, bunlardan birini yapacak var mı? Allah Sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler.
1: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler.
0: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
1: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu, annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana, hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında, şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası
0: ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve o kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.
2: Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.
0: Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Fatih.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim. Ve yâken estâin et tâsat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri daha, dersinde daha inşallah gene birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Kur'an tefsiri Allah'tan öğrenmeye dayalı bir müessesedir. Çünkü Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzı değildir. Kur'an'ın ruhudur. Ruhun sahibi ise Allah'tır. Öyleyse Kur'an tefsiri diye başka tefsir yapanların tefsirlerini inceleyerek bir yerlerde hükümlere varanlar biliyoruz ki sadece Kur'an'ın lafzını verebilirler. Lafız da ruhun yanında tefsir müessesesinin çok uçlarında kalan bir hüküm ifade eder. Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlaşılmasıdır. Yani bunun için kişinin mutlaka daimi zikre ulaşmış olması lazım. Mutlaka ehli tezekkür, ehli hayır ve ehli hikmet olması lazım. Ve sadece Allah'tan alarak ayetlerin manasını açıklaması lazım. Tabii sadece ruha ait kesimlerden bahsediyoruz. Diğer kesimlerde bu Kur'an tefsirinin de diğerlerinden bir farklılığı olmayacaktır. Ama Kur'an baştan aşağı ruhu ihata ediyor. Furkan Suresi 68. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne lâ yed'ûne ve Allahi ilâhen ahara ve lâ yaktulûnen nefs elleti harre mallahu illa bil hakkı ve la yeznun. Yeznun yani yeznune. Ve men yef'al zalike yelka esama. Vellezine ve onlar ve ellezine. La yed'une tapmazlar. Ve Allah'ı Allah ile beraber ilahen ilah. Ahara diğerleri başkaları. Ve la yaktulüne ve öldürmezler. En nefse nefs kimse kişi. Elleti ki o harreme haram kıldı. Allah. Allah illa ancak den başka bi el hakkı bil hakkı bi el hakkı hak ile. Ve la yeznune ve zina yapmazlar. Ve men ve kim yef'al yapar zalike bu yelka karşılaşır esamen günah ceza azap. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı yani öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haklı olmadıkça haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Allah Teala sahabinin özelliklerini veriyor. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar.

adını alır. Bunların karşılıkları da derecat kazandığımız bir grup olay hayırdır, bir başka grup olay sevaptır, bir başka grup olay hasenattır. Hasenat, seyyiatın karşılığı, günah, sevabın karşılığı, ve şer, hayrın karşılığı. Bu karşıt unsurlardan birisi derecat kaybetmeyi, birisi derecat kazanmayı ihata ediyor. Furkan Suresi 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Yudaaf kat kat artar. Lehu onun el azabı, azap. Yevmel el kıyameti, kıyamet günü ve yahlut ve hali olur, daimi kalır, ebediyen. Halit olur. Halit olur, daimi kalır, ebediyen. Fihi orada muhanen, alçaltılmış olarak. Ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır.

Burada Allah Teala halit olmaktan, ebediyen kalmaktan bahsediyor. Halidine kelimesi, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalır. Halit, yahlut, aynı kökten geliyor. Halit olur, yani daimi kalır, ebediyen

Olur. Öyleyse cehenneme bir defa giren kişi orada artık ebediyen kalacaktır. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Neyi? Müminin suresinin 33. ayet-i kerimesini. Ne diyordu 103. ayet-i kerimesini? Ne diyordu Allah-u Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde şöyle ifade ediyordu. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kıyamet gününde

da ebediyen kalacaklara ait kirayede net olarak ifade buyruluyor. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. İlla ancak men kim tâve tövbe etti ve âmene ve mümin oldu ve âmene ve yaptı amelen salihan, salih amel nefs tezkiyesi ve böylece o takdirde ilahike işte onlar yübeddilu çevrilir, Allah'ı Allah çevirir, Allah'ı Allah seyyiatim onların günahları, hasenatın hasenatlar, sevaplar ve kâne ve oldu Allah'ı Allah gafuren, gafur, günahları sevaba çeviren, rahimen, rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eder. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp mümin olur ve salih amel yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.

Burada Allah-u Teala bir tövbe merasimini ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelliye başlar ve gözlerindeki icab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınır, kalbinin mührü açılır, küfür kelimesi alınır, kalbine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ondan sonra ulaşır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbine kişinin %1, daha sonra %2 rahmet girer. Ve bu kişi böylece bu noktada %2 rahmet girdiğinde huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Ve kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu anda bu ayet geçerliktedir. Kim mürşidi önünde tövbe ederse Allah Teala onun kalbine imanı yazar ve kişi mümin olur.

ne iman yazılıp imanı artan kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Burada imanın arttığı noktada kişinin

Allah Teala diyordu ki onların imanlarını arttırırız. Allah Teala onların imanlarını arttırırız diyor. Kişinin tabiyeti sırasında kalbine imanı yazmasıyla o kişinin kalbindeki mevcut iman arttırılmış oluyor. İman kelimesinin de kalbine girmesiyle. Yoksa kişinin mümin olduğu yer burası değildir. 14. basamak değildir. Kişinin mümin olduğu yer 3. basamaktır. Ama aslında 3. basamakla 7. basamak arasında 5-6 dakikalık bir fark olmasına rağmen 7. basamaktır. Yedinci basamakta bu kişi amenu olmuştur. Mümin olduğu yer burasıdır. Yani buradaki mümin oluş müessesesinde ölçü Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kafir olmanın zıttı olan mümin olmaktır. Kimdir kafir? Kalbi mühürlü olan. Kişinin kalbi açılmıştır. Mühürlü değildir. Kalbin mühürü açılmıştır. Kimdir kafir? O kulaklarındaki işitme hassasının üzerindeki mühür açılmıştır. İşitme hassasının üzerinde mühür olan kişi kafirdir. Açılan kişi mümin olmuştur. Kalbinin mührü kapalı olan kişi, kalbi mühürlü olan kişi kafirdir. Kalbinin mührü açılan kişi mümindir. Kalbinin içinde küfür yazılı olan kişi, bu küfürle birlikte ekinnet bulunan kişi kafirdir. Ekinnetin ve küfrün alındığı anda kişi mümin olur. Öyleyse mümin olmanın başladığı yer 7. basamaktır. Ama 14. basamakta kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah imanı yazıyor. O zaman kişi kalbindeki imanı artan bir mümin oluyor. Ayet-i kerime bunu net olarak söylüyor. Kalbindeki İmanı artan mümin. Biz onların kalbindeki imanı arttırırız diyor Allah-u Teala. Tarif ettiği yer burası. 14. basamak. Kalplerin içine iman koyarak arttırıyor Allah-u Teala imanı. Kalplerin içine yazarak arttırıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Evet. Allah Teala o insanlardan bahsediyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki diyor Allah Teala hayır siz mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının içine girdik deyin. İslam standartları içindeyiz deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani kalbinize Allah-u Teala imanı yazarak kalbinizdeki imanı arttırmadı. Kalbindeki iman arttırılan birisi olmadınız diyor Allah-u Teala. Fetih Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Huvellezî enzele sekinete fî kulübül müminine liyezdâdü imanen me'a imanihim. Velillâhi cunûdü semâvâti vel ard.
ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren O'dur. İşte imanlarının imanla artması müessesesi kişinin kalbine Allah-u Teala'nın gönderdiği sekinetle imanı yazması hali. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. 71. ayet-i kerime. Furkan suresi 71. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Ve men ve kim tabe tövbe etti ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesini yaptı ve böylece o takdirde innehu muhakkak ki o yetubu tövbe eder. Ve Allah'a döner. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse o takdirde muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ruhu ulaşır. Yetubu ilallahi metaben. O Allah'a tövbeleri kabul edilmiş olarak ulaşır.

Allah'a ulaşır. Tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır.

Furkan 70 ve 71 birbirinin arkasından iki olayı ifade ediyor. Önce tövbe işlemi, günahların sevaba çevrilmesi, sonra da ruhun tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönüşü. Tövbelerin kabulü günahların sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Ali İmran 64'te Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve bizden mağfiret dileselerdi, tövbe ederek, senin önünde tövbe ederek bizden mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul eylediğini görecektin, kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin talebini kabul ediyor, onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe hakkındaki talebini kabul ediyor. Onların günahlarını bir defa daha affediyor. Günahları sevaba çeviriyor. Bir evvelki ayet-i kerime o. Günahları sevaba çevrilen kişinin ise ruhu Furkan 71'e göre tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Furkan Suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُ نَزُورًا وَاِذَا merru billahvi merru kirama ve vellezine ve ellezine la yeşhedune şahitlik etmezler. Ezzura batıl, asılsız, yalan. Ve izamerru ve karşılaştıkları zaman bir ellavi boş söz ile merru geçip gittiler. Kiramen kerim olarak onurla, vakarla. Kerim olarak vakarla. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Onlar Allah'tan ikram görmüşlerdir. Allah Teala evvela 7 tane onlara Furkan vermiştir. Birinci ikram, her Furkan'da Allah onların sebephanesine dereceler yazarak onların günahlarını örtmüştür. 14. basamakta müritlerine ulaştıkları zaman, 12 tane ihsanla müritlerine ulaştıkları zaman Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirmiştir. Göğüslerinden kalplerine daha evvel nur yolu açmıştır. 7 tane Furkan ve Allah'ın dizaynı içerisinde birçok Allah Teala'nın ikramı ve neticede günahları sevaba çevrilerek ruhlarının Allah'a hayattayken ulaşması. Allah Teala'nın yalancı şahitlik yapmazlar, boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler diyor. Kerim
Allah-u Teala'dan ikram görmüş demek. Allah'tan ikram görmüş olarak geçip giderler. İkramları da 12 tane ihsan, günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi, örtüldükten sonra bir de sevaba çevrilmesi yetmez. O noktadan itibaren de Allah-u Teala'nın onlara 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlaması ve bunu 1'e 700'e kadar çıkarması. Hepsi Allah'ın ikramıdır. Ayet 73. Allah-u Teala'nın dizayına bakıyoruz. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَحِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَاُمْيَانًا وَالَّذ۪ينَ ve onlar اِذَا ذُكِّرُوا hatırlatıldığı zaman بِآيَاتِ ayetler Rabbihim, onların Rabbi. Lem yahirru, kapanmazlar, olmazlar aleyha ona sümmen sağır ve ümyanen ve kör ama. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar

onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Neden olmazlar? Çünkü evvela gözlerindeki hicabı mestürü almıştır. Gözleri kör değildir. Sonra görme hastalarının üzerindeki gışavet isimli perde alınmıştır. Görme hastaları da artık görebilir hüviyettedir. Sadece gözleri değil, gözlerinin gördüklerini akla ulaştıracak olan merkez de, oradaki gışavet adlı perde de alınmıştır. Kör değildir kişi. Ve kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kulakları işitir. Ve işitme hassasının üzerindeki perde alınmıştır. İşitme hassası da normal standartta da işitir. Hem uzuv görür, uzuv işitir. Hem de uzvun akılla bağlantı kurduğu noktadaki işitme, görme hassasıyla işitme hassası çalışır. Yeter mi? Bundan ötesi de var. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Kalplerindeki küfür alınmıştır. Kalplerinin içine ihbat konmuştur Allah-u Teala tarafından. Ve bu kişi idrak edemezken idrak da etmeye başlamıştır. Bu özelliklerinde sahibidir. Ve Furkan Suresi 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekulune Rabbena hab lena min ezvacina ve zürriyetina kurrete ayunin

وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَالَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَكُولُونَ söylerler derler رَبَّنَا Rabbimiz heb bağışla lena bize min ezvacina eşlerimizden zürriyatina ve zürriyet kurrete ayunin göz aydınlığı vec'alna ve ic'alna ve ic'alna vec'alna bizi kıl bizi yap li el muttakine takva sahiplerine imamen imam. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere

Yani takva sahiplerine iman kıl. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler,

Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Birinci takva, irşat makamına ulaştığınızda ikinci takvanın sahibi olursunuz.

Ve mürşidinize ulaştığınız zaman üçüncü takvanın sahibi olursunuz. Tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a alıştırdığınızda dördüncü takvanın. Fizik vücudu tesliminizde beşinci takvanın. Bir yanlışlık yaptık. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a alıştırdığınızda üçüncü takvanın sahibisiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a tesliminizde dördüncü takvanın sahibisiniz. Nefsinizin tesliminde beşinci takvanın sahibisiniz. İrşada ulaştığınızda altıncı takvanın, iradenizi Allah'a teslim yedinci takvanın sahibisiniz. Ve İmamet kademesinde olanlar o yedinci takvanın sahipleridir. Onu isteyenler bunlar. İrademizi de teslim alıp bizi iradene bağla ve bir hakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşat makamının sahibi kıl ki imam olalım değerlerine. Talepleri budur. Furkan Suresi 75. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike yuczev nel gurfete bima saberu ve yulekavne fiha tahiyyeten ve selama. Ulaike, işte onlar, yuczevne, Arapça cezalandırırlar ama aslında gerçek manası ceza mükafat istikametinde kullanılır. Mükafatlandırırlar. El gurfete, oda, yüksek yer, yüksek makam. Bima sebebiyle dolayısıyla sabiru, sabırları dolayısıyla ve yüle kavne ve karşılanırlar. Fiha, orada tahiyyeten, hayır dualarla, hürmet ve selamet dilekleriyle ve selamen ve selamla. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyat, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar.

Burada onlar için yüksek makamlar söz konusudur. Aslında makam bu aleme aittir. Gerçekten sabırlarından dolayı o makama ulaşanların iki muhteva taşıdığını görüyoruz. Bir, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. İki, sabrın sahibi olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, her ikisi de daimi zikre ulaştığınız yerde değildir. Ondan çok daha ötededir. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulul albab makamındasınız. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağınız açılmıştır. Kalp gözünüz açılmıştır. Ehli tezekkürsünüz, ehli hayırsınız ve ehli hikmetsiniz. Ama sabrın sahibi olmadınız. Burada Allah Teala size Ulul Elbap makamında 7 tane yer katının sırrını verecektir. Sizi yerlerin melekutuna muhatap kalacaktır. Yerlerin melekutunu gösterecektir. Burada 7 mertebe nefsinizin kalbindeki afetler zaten bütün afetlerden kurtulmuşken 7 mertebe kalbinizin nurları müzeyyen olur. Bir sonraki kademede salah ihlas makamında kalbiniz halis olur. Orada Allah Teala size göklerin melekûtunu gösterir. İkinci defa 7 kat, 7 mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bir, Allah size salah nuru verir. İki, günahlarınız örtülür. Üç, sevaba çevrilir. Dört, irşada ulaşırsınız. Yedi önde 14, dört de sonradan şimdi saydığımız hususlar 18 defa müzeyyen oldu nefsinizin kalbi ve iradeniz Allah'a teslim olmak için hazırdır. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim alırsa irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi müjdelerse o zaman 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. O zaman sabırsızlık afeti çoktan yok olmuş olan kalbinizde sabrın gerçek anlamda sahibi olursunuz. Burada da sabırlarından dolayı diyor Allah Teala. Yüksek makamlar dediği de irşat makamı. Furkan suresinin 75. ayet-i kerimesinde onlar bulundukları mevkiin imamet makamına tayin edilenler. Yani irşat makamına. Gerçek imamet makamı irşat makamıdır. Makam ilmin ve irfanın ölçüsüyle Allah Teala tarafından verilir. Allah'ın verdiği bütün makamlar ilim ama asıl makamlar velayet makamları irfan ölçülerine göre verilir. Öyleyse ne zaman 17 mertebe müzeyyen olursanız nefsinizin kalbi o zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. O zaman irşat makamının sahibi kılınabilirsiniz. İşte o yüksek makamlar, o da yüksek yer, yüksek makam denilen gurfete kelimesinin manasına ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle karşılaştığınız gün 19 mertebe kalbinizdeki sabır hasleti gelişmiş olur. Ve Furkan suresi 76. ayet-i kerime Halidine fiha hasu net müstekarren ve mukama
halidine ebedi kalıcı olanlar fiha orada hasbünet güzel olduğu müstakarren karar kılınan yer karargah ve mukamen ve ikamet yeri. Orada ebedi kalıcılardır. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. İkamet yeri, kalma yeri. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesi birbirinden farklı manalar taşır. İkame, ikamet bir yerde yerleşmek, kalmak manasına geldiği halde ikame kıyamdan gelir. Öyleyse farklı iki tane mefhumdan bahsediyoruz. Bu ne güzel ikamet yeridir. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ve Furkan Suresi'nin 77. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya be u bikum rabbi lev la duaukum fakat kezzebtum fe sevfe yekunu lizama. Kul de söyle. Ma ya ve o değer vermez. Bikum size Rabbi Rabbim revla eğer olmasa dua hüküm sizin dualarınız. Fe fakat oysa kat olmuştu kezzeptum siz yalanladınız. Fe fakat sefe yekûnu olacak nizamen elzem olan kaçınılmaz olan. Onlara yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelenlere Rabbim dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların azapla korkutulması asıl. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca diyor ki biz bütün resullerimizi bir, nebilerimizi iki, nezirlerimizi üç, amine olanları müjdelesinler ve olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Burada da bir uyarı söz konusu. Siz yalanlamıştınız. Eğer bu dualarınızın arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa azap sizin için kaçınılmaz olacak. Ayetin manası bu. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilemesin de Allah'ın cennetine girsin. Mümkün değil. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilesin de cehenneme girsin. Bu da mümkün değil. Öyleyse sizin için azap kaçınılmaz olacak ifadesi kullanıldığına göre kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hitap ettiği grup Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değil. Azap kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, ölçü tek bir ölçü. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün ilmi adım adım Allah-u Teala'dan alabilmeye ehil olmak demek. Gelişmenize göre ilim ve irfan size
Allah-u Teala tarafından adım adım teslim edilir. Geliştiren de odur, ilmi veren de odur, irfanı veren de odur. Ama her şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilesin ki, dileyin ki azap sizin için kaçınılmaz olmasın, azap olmasın sizin için. Ve Furkan Suresinin 77. ayeti kerimesini tamamlayarak bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz tamamlanıyor burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepinizin bütün mükafatlara nail olmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar halif fıtratıyla yazılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestür adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet, kalbimizin idrak hastası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mestûre vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestûre gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
A'raf suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil, sadece A'raf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda, velehüm ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani A'raf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. A'raf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestüre görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ikinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. A'raf 179 sonuçları, İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hassası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hassası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hassası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah Teala. İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor semi hassaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicav-ı Mesture, Ekinnet ve Vakra. Hicav-ı Mesture, Ekinnet, Vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin

Sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hassalar ise Câsiye 23'te, Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hassasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalbin, kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hassasını ifade ediyor. İdrak hassası. Sonra idrak hassası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hassasına geçiyor, işitme hassasına. İşitme hassası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hastasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından hastalarındaki engeller açısından. Üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ya da daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse, Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette üç ayrı ifade kullanmış Allah-u Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece

insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hassasının üzerinde ise, gözlerin görme hassasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var, gışaret var. Kulaklarda vakra var, işitme hassası mühürlü. Kalplerde ekinnet var, kalbin idrak hassası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala o kişinin gözlerinin de, o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basiret de aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut olan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır.
bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli, hicabı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır, onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki: Vel asri, zamana and olsun ki, yemin olsun ki, innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir. Sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derece verseydi, sevapları ile günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amenü olamaz. Çünkü amel olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi,
günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman, o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman, onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle, mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman, kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye, yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz. Ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar, açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar, üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir, diyor Allah-u Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksızlar. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin
birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız, bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar, herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler kör, sağır ve idraksiz olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimizle ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle
ruhumuzun kalbindeki hasletler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de. Ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar, şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tezhiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler. Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır. Dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır. Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı derecat kaybederiz. Emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları %100'e, fazlaları %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini
%100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu odur ki, mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla